inmedin, o en son duraktayım. Ne kadar daha da derin

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Diyarbakır 24, Ankara 20, İzmir 27, Bursa ve Antalya 28 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
1: Geldim geldim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

ablam dur sabahın köründe ne pamuklara sarması ya. Bir dakika ya. Efendim herkese günaydınlar. Herkese hayırlı sabahlar. Saat 4.30'da uyandırılmama rağmen telefon vasıtası ile hepsini anlatacağım, tamam sakinim sakinim. Geldik, çok şükür koltuğumuza kavuştuk. Herkese günaydınlar efendim. Bana diyor pişman boy diye. Neredesin ayol yazmış. Buradayım ayol. Oy WhatsApp'a bak. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Allah'ım. Neredesin kanka yazmış. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Evet tamam, birkaç dakika geç çıktım evden. Sadece birkaç dakika ama yani. Birkaç 10 dakika da olabilir. Ama şöyle bir şey oluyor. Dakikalar ile inanılmaz bir trafik yoğunluğuna kavuşuyorsun yani. Sanki hasretmişsin gibi. Allah'ım diyorsun, ne olur bu trafik. Günaydın, al nefes al, koşturduğum belli demiş. Ama nasıl koşturmak biliyor musun? Depar depar. EDS, ESP, APS, A ile E ile başlayan ne varsa. Yaktım nörtleri aga. Bir yapıştırmışım, anlatamam sana. 0-544-886-1886. Metinlerde Metin kahvem pardon onu demiş. Müdürüm hoş geldiniz, iyi ki varsınız demiş. Sağ olun efendim, sizler de iyi ki varsınız. Kocaman günaydınlar. Dün kıymetli bir bayramımız vardı, dolayısıyla ben yoktum ama bugün ayın 20'si olmuş bile. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Bayrama da çok az kalmışken hali hazırda konuşacağımız çok şey var. Çok fazla. Ben şöyle bir parçalarımı dizeyim. Uzatır için iyi bir saat. Hiç bak şuraya bak. 4 dakika geç kaldın, tamı tamına maaşından kestireceğim yazmış. Allah razı olsun, sağ ol. Tamı tamına 4 dakika geç kalmışım, maaşından kesti. Nedense maaşından hep kesilme konuşuluyor. Yani hiç ben Emre bir saat fazla program yaptım. Bir IBAN yolla kardeşim. Ayrılma bir yere, Emre Mutlu Show başladı saat 10'a kadar beraber.

Emre abi günaydın, bugün diyete başladım demiş. Bana bir hayırlı olsun der misin demiş. Dedim bile hayırlı olsun inşallah. İstediğin efendim seviyelere inersin kilo anlamındaysa bu diyet. Sağlıkla ilgili başka bir problem yoksa, kilo vermek anlamındaysa bence yaparsın. İçinden bile geçersin kardeşim benim. Burada yani WhatsApp fotoğrafına baktığında kilolu falan da değilsin yani. Ben ölmeyeyim, kimler ölsün. En azından bir Emre mutlu değilsin. Osta, Azrail'e haber salın, çarem onda var. Abi günaydın demiş, tatili birleştirdin sandık, günahını aldık. Bir de gülmüş arkasından. Alemin. Seni çok seviyoruz, iyi ki varsın demiş, enerjimizsin, dinlerken çok keyif alıyoruz. Var ol kardeşim. Emre abi ben dinliyorum, işe geldim demiş. Usta. Görmedin beni, vallahi şimdi gördüm. Ver salın. Kendimizi kesecektik az daha demiş. Bu ya ne diyorsun ya? Ne diyorsun, ne diyorsun ya? Geç kalmadın ki, niye açıklama yapıyorsun demiş. Ben öyle, ben açıklama seviyorum. Ben eğer açıklayamazsam açıklamam lazım. Yani 15 dakika olmadı, daha geç sayılmaz demiş. Yoklamada var mısın? Emre abi şimdi açtım radyoyu. En güzel armağan. Yine mi hastasın demiş. Hasta değilim yahu. Alerji alerji arkadaşlar, bakın bak, bu bahar aylarında maalesef sabahları böyle tripten tribe giriyorum. Niye? 130 kere falan hapşırıyorum sabah gelirken. Hem de bak, hapşırığın 50 tonu. Bak ahı, ıkkı, ışkı, iski, usku her şey var bak. İkbalimi verdim sana, ben içmeyeyim kimle. Kardeşim çok güzel hapşırır. Bak şöyle bir ses çıkar bak. Kisi. Başka kim anlar? Benim mi abi? Ben ölüm. Oh! Böyle kız hapşırması vardı. Narin hapşırıyor musun? Pıskı yine ya, pıskı yine ya.

0: 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Saatlerimiz 10'u gösterene kadar. Yazabilir. Bu arada rüyamda Yalçın Alaca'yı gördüm. Daha saçma bir şey. Olabilir mi? Ne alakası varsa rüyamda Yalçın abiyi gördüm ya.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
2: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Ya bir insana sabah sabah nohut dürüm niye atılır ya? Bir olmaz eski. Abican demiş, bir de abican yani, hani hem abican hem... Abican günaydın, benim kahvaltım bu demiş, buyur beraber olsun, nohut dürüm atmış bana, nohut dürüm. Var mı arttıran? Günaydın Kartal'dan Süleyman, iyi yayınlar Emre demiş, teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı sabahlar. Hasta gibisin, geçmiş olsun abi diyelim, sadece alerjim birazcık azıtıyor bu mevsimde malum yani. Önüne geçemiyoruz. Siz koskoca bir müdürsünüz demiş, açıklama yapamazsınız, size hesap sormayı düşünmüyoruz müdürüm demiş. Günaydın Emre'cim, hoş geldin demiş, hoş bulduk. Bangır bangır days, o bıngıl bıngıl days değil mi? Günaydın çayımızı şeker Emre Mutlu. Ay ne diyorsun ayol? Oo. Hayırlı işler. Yok mu arttıran dedim, hemen geldi kahvaltı fotoğrafı. Günaydın abi, yurt dışındayım demiş. Seni bıraktım sanma demiş. Canım benim, asla yapmazsın biliyorum. Yurt dışında neredesin ama? 0-544-886-1886 şarkılarımı da dizdim. Ocakta yemeğim var ayol gibi. Okeyiz yani. Dün cehennem gibi olan İstanbul bu sabah neden soğuk, kafayı yedirtecekler bize demiş. Kim yedirtecek kafayı ya? Bugün soğuk evet. Sabah sabah. Bir de dün kimse yok diye muhtemelen stüdyoda klima da açık kalmış. Şu anda bildiğin şey benim kaşlarım falan böyle şey çıtırdamaya başladı yani. Donma safhasına geçti. Sıcağı açacağım da klima önce kendi anlayacak ısınması gerektiğini, de sonra beni ısıtacak da ortamı ısıtacak mı ben? Oh saat olur bir. İyi ki varsın demiş, teşekkür ederim abi, yoksa bu saatte Silivri çekilmez. Silivri'de ne işin var abi? Silivri şakası yaptırtma bana. Emre Mutlu Bey günaydınlar demiş. Duyduğuma göre buranın müdürü siz misiniz? İş başvurularını direkt size mi yapıyoruz demiş. Evet direkt bana yapıyorsunuz efendim. Ben yok direkt Metin'e yapın, ben muhatap olmayayım. Bir dakika. Metin! İş başvurusu geliyor şirkete. Neredesin Metin? Ne lattem geldi, ne içerisi ısınmış. Bu nasıl bir... Arkadaşlar aramızda kalsın ama Metin'in de suyu ısınmaya başladı. Bak ben size söyleyeyim. Öyle sadece günaydın müdürüm de müdürüm yazmayla bu işler yürümüyor. Benim yeni bir taklacıya ihtiyacım var. Sabahları yolun ne kadar sürüyor demiş. Sabahına göre değişiyor desem inanır mısın bilmiyorum ama eğer ki ben saat efendim şöyle 6'ya çeyrek kala gibi çıkarsam eğer yolum 20 dakika sürüyor. Ama 6'ya 5 kala çıkarsam sadece 10 dakika farkla kampanyalı 40 dakika falan sürüyor yol, ya da 1 saat sürebiliyor bilmiyorum. Çok enteresan ya. Hiçbir taklacı benim yerimi dolduramaz demiş. Görüşmemizi kendiniz yaparsınız müdürüm demiş. Alınıyorum. Metin'im. Metin'im bak dur, kimmiş? Şevval Hanım yazmış iş başvurularını nereye yapıyoruz diye. Öncelikle Metin'cim sorman gereken ilk soru, ne kadar takla atabiliyorsunuz? Ayaklarınız hiç yere değmeden havada kaç takla atabiliyorsunuz? Bir de benim müdürüm çalışanını sevmez, taklacıları sever. Bunu özellikle belirt. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çoğu iş yeri gibi çalışanın kıymetli değil, taklacının kıymetli olduğu bir. Tabii ki. Resmen donuyorum 40 derecelerden sonra, 20 derecede bile polar mont ile geziyorum demiş Mustafa abi. Çorabı delik Mustafa. Yatı katı arsası borsası efendim çeki senedi bitmeyen. Zengin ama çorabı delik Mustafa'm. Ah ah ah, seni biz ne yapacağız böyle? Benim de senin gibi bir yatım olsun da varsın çorabı delik desinler be. İyi sabahlar Emre'cim demiş. Yiğit oğluma bir selam çakar mısın? Allah'a emanet. Çakarız tabii ki. Yiğit'cim günaydın. Kardeşim benim günaydınlar. Emre'cim günaydın. Silivri soğuk.

olan değil demiş. Ben Silivri'nin yerlisi olarak biz seviyoruz Silivri'yi. Abi bak 6 kere Silivri dedirttirdim bana durup duracaksın. Ben bu sabah evden çıkarken bu kadar Silivri diyeceğimi bilmiyordum gerçekten bak. Müdürüm beni bir değerlendirin demiş. Değerlendireyim mi? Hu hu yazmış. Günaydın efendim. Arabada 4 kişiyiz ama sadece ben seni dinliyorum demiş. Emre hocam teşekkürler. Arabada 4 kişi. Arabada 4 kişi değilsin. Sen hala arabada teksin ben sana söyleyeyim. Arkadaki adamı kaçırıyor musunuz? O nasıl bir tip ya? Ya ben böyle bir uyu... Yani inşallah uyuyordur. İnşallah alıkoymadınız adamı değil mi? Hani... Sana yine dargınım ki... Kendimi bile beğen... Umabel Matize'de zorla söyletiliyorlarmış gibi bazı şarkıları... 0544-886-1886 Efendim sabah yoklamamız başlamıştır. Ben geldiğime göre yoklama yapılabilir. Yok yazarım affetmem. Benden bu kadar olsun. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, maalesef trafikteysen de 3'e bas gönderiver. Belçika'ya selamlar. Evindeysen, hala evindeysen 1'e, iş yerine vardıysan 2'ye, trafikteysen de 3'e basıp yollayıver. Can dost bekliyorum.

abi günaydın demiş. Yani evet, üzüldüğüm için okumakta durumundayım tabii ki, Allah rahmet eylesin. Dedemi kaybettik demiş. Cuma'dan beri seni dinleyemiyordum. Ama çok şükür bugün iş yerine geri döndüm, Sinop'tan geldim ve radyomu açtım demiş. Teşekkür ederim kardeşim benim. Allah rahmet eylesin gani gani.

Sinop ya. Sinop niye Türkiye'nin en mutlu şehri sürekli? Ne var orada? Tanıdığım Sinoplar söylemiyorlar. Kesin bir sır var, bir şey var. Tamam, doğal güzellikleri, şelaleleri, efendim mesela sayfiye yerleri, işte mantısı, şuzu buzu, bir sürü güzel özelliği var ama niye oradaki insanlar sürekli mutlu? Biz de mi Sinoplu olak? Anlamadım, var mı aranızda Sinoplu? Sırf senin için yiyeceğiz diye bana börek fotoğrafı atmış. Benim için niye börek yiyorsun? Bu bir ikincisi... Senin yiyeceğin ve benim hayalimde bile şu anda göremeyeceğim böreğin fotoğrafını niye bana atıyorsun? Arkadaşlar, tekrar hatırlatmam lazım. Bana bir kere görünmelik fotoğraf attığınız zaman burada açılmıyor. Açılmıyor. Açılmıyor. Açılmıyor. Teşekkürler. En azından ben bir hatırlatmış olayım tekrardan. Sık sık söylüyorum ama... Nereden buna bulaştıysanız, bu huy nereden geldi? Şu bir kerelik açılan fotoğraflar burada açılmıyor. İnsanlara da böyle atmayın. Bu çok güven telkin etmeyen, güven tesis etmeyen bir durum. Yani karşı tarafa bir şey atıyorsun mesela. Tek bir kere bak. Öyle bir kere bak. Ne olabilir Allah aşkına? Tamam kızma ya demiş. Heh tamam. Ben sana dememiştim ama sen de... Dur. Vallahi sana dememiştim ama sen de öyle fotoğraf atmışsın. Evet. Sabah yoklaması, yoklama mahiyetinde fotoğraf atan dostlarımız, kardeşlerimiz de sen de öyle. Tamam, yok sana kızmamıştım. Estağfurullah canım, kızmak ne haddimize. Bilenler bilmeyenler anlatsın müdürüm demiş. Insta'ya şipşak gelmiş, gördün mü demiş. Harika bir özellik. Ne? Şipşak neymiş? Haberim yok, bilen yazsın mı? Şipşak neymiş? Tövbe tövbe. Zaten... Şipşak ne, hakikaten merak ettim. Suyunuzu içtiniz mi müdürüm demiş. Bak şimdi

şimdi içtim. Allah razı olsun. Bak sen hatırlattın, bana vesile oldun su içmeme. Fırsat olanlar hemen, hemen ama hemen likırdatsınlar bakalım sularını. Şöyle bir su içelim değil mi? Tabii ki de. Tamam, ben evet, ben ASMR falan yapıyorum, böyle abartıyorum. Siz böyle yapmayın etrafınıza karşı. Çok itici olabilirsiniz. Ben yeterince itici oluyorum. Sizin adınıza iticiliği de ben üstleniyorum. Benim yani. Instagram'ın yeni özelliği Instant. Türkiye'de Şipşak adıyla kullanıma sunuldu. Uygulamanın fotoğrafı çekildiği an herhangi bir onay istemeden otomatik olarak paylaşması kafa karışıklığı yarattı. DM üzerinden yanlışlıkla arkadaşlar size fotoğraf gönderirken birçok kullanıcı iletileri geri al seçeneğine silse bile fotoğrafların karşı taraf tarafından

0: hala izlenebildiğini belirtiyor demiş. Ne saçmalık ya bu. Yani mesela neyin önüne geçti? Hangi derde derman oldu bu aptal saptal özellik? Ne oluyor? Şipşak fotoğraflar. Ya bu Zuckerberg var ya, gerçekten beyinsiz abi bak. Ya sen para kazanmayı getirsene şu Instagram'a. Getirdi yalandan da.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Abonelik sistemi bilmem ne, yok yok, hiç böyle bir şey yok. Şipşak fotoğraf, bir reklam geliyorum.
2: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
6: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
7: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres enterprise.com.tr.
8: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
9: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
10: Nazarlar değmesin.
11: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
12: Yaz Peugeot'a avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
16: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

oldum demiş. Ay ne kadar güzel torunun oldu demek ki. Selamlar efendim, ufaklığı bizim için de öpün lütfen. Kıymetli bir duygu olduğunu tahmin ediyorum. Sesinden tanıdım demiş, mini bardak suyu. Aynen, yarasın müdürüme. Teşekkürler. Abi şipşak ne ya, iyice saçmalamaya başladılar demiş, ben de anlamadım.

Teşekkür ederim demiş. Gerçekten mutlu oldum. Gerçekten mutlu oldum. Kalben söylüyorum bunu. Allah uzun ömürler versin. Allah anasına babasına sizlere bağışlasın. Torununuzu. Bırak torunu, bizde daha çocuk yok. Bak düşün, annem Marla'yı torunum diye seviyor. Kadına da kafayı yedirttirdik vallahi bak. Ya bir, eğer ki bir hanımefendi, bir kadın işte 70 küsur yaşında, 75 yaşında babaannesinin ballısı diye köpek seviyorsa, ama nasip, ne yapalım, Allah Allah. Her şeyde bir hayır vardır. Kısmet diyeceksin hocam. Kısmet. Bizim nasibimizde varsa göreceğiz. Annemin nasibinde varsa torun sahibi olmak görecek. Yoksa yapacak bir şey var mı? Yok. Bence yok. Dinliyordur falan. Neyse şimdi dur. Ortalığı karıştırmayayım sabah sabah. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yazarsanız sevinirim. İnekleri atmış bir arkadaşımız bu. Tamam. Kurban pazarın burası. Neresi burası? Ya da bana mı bir şey ima etmeye çalışıyorsun? Arada gönderelim demiş. Eğitebilirsiniz. Güveniyoruz size efendim. Estağfurullah. Tabii ki seve seve. Emre Bey günaydın. Yayınlar. Eşim Büşra Toprağa selamlar. Severek dinliyoruz. Eşim Büşra Toprağa selamlar. Abi yanında eşin. Kendin söylesene selamını. Bana niye? Büşra Toprak selamlar. Radyonun üzerinden sektirip selam. Hastayım bu işlere ya. Nasip olur hepsi inşallah demiş. Teşekkürler. Emre abi saatin ne marka demiş. Ya yayında nasıl saat markası söyleyeyim? Dur yazıyorum, bekle. Günaydınlar, sabah sabah cacık. Oldu mu şimdi bu demiş. Soğuk cacık mı? Fotoğrafını atmış bu. Ne bu? Abi dur, ne cacığı sabah sabah ya. Ha sarımsak konur mu buna demiş. Abi sen dün akşamki sofradan kalan bir cacığı yiyorsan, sarımsaklıysa olabilir de, yani sabah sabah şimdi etrafına da yazık değil mi? Emre abi günaydın, maalesef şu anda geldim demiş. Yok, yazıldıysam da yazıldım, canımız sağ olsun. Konuyu verdin mi? Hayır vermedim, birazdan vereceğim. Teşekkür ederim, günaydınlar. Kendi gücünü küçümsemek alerji sebebi diyeceğim. Yine kızacaksın demiş. Kızma demiş. Ya niye böyle bir... Allah Allah. Alerjim tuttu, evet alerjim tuttu. Emreciğim günaydın, yine alerjimi tuttu demiş. Alerjisiz bir Mayıs Haziran düşünemiyorum ben, hiç görmedim çünkü doğduğumdan beri. Tombiş günaydın yazmış. Tombiş mi? Sağ ol, teşekkür ederim ya, bayağıdır duymadığım böyle inanılmaz bir iltifat aldım sayende. Rıdvan günaydınlar. Rıdvan bak, insanlara lakap takmak. İşime gelen bir lakap olsaydı tamam, ama tombiş olmadı be. Polenlerin erkek olduğunu biliyor musun demiş. Kafayı yakmış, ben size söyleyeyim. Polen... Polenler erkek biliyor musun? Köpeğini böyle güzel seven anne seni nasıl sevgiyle büyütmüştür demiş. Şanslı çocuksun. Torununa da tapar net demiş. Torun olsa yani bir imkan versek anneme. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden. Belki öyle can bulur yarım kalan hikayemiz. Gidecek yerim mi var? Emre balladın mı bizi demiş. Aa dur bakayım, müdürüm yazmış. Emre günaydın, sabahları bize böyle güzel hissiyatım var ki
aynı yani patatesli börekle vişne suyunu yan yana bulduğum zaman mutluluk senin sesini duyduğumuz anki mutluluk gibi demiş. Ya şu adam müdür ya, şu adama bak. Bu adam koskoca okul müdürü, ismini vermiyorum. Kurumuyla problem yaşamasın diye. Beni dinlediği için adamın kariyeri etkilenmesin, anladın mı? Şimdi şöyle. Aman demiş. Yani benim sesimi duyarken patatesli börek ve vişne suyunu yan yana bulduğu zamanki hissiyatı. Ben iki medeni insan dansı yapacağım. Müsaade var mı? Ya var ya.

Canım abim varsın her yerde demiş. Radyosunun fotoğrafını atmış efendim. 88.6 yazıyor. Teşekkür ederiz. Bak menüye bak, hayatında yemeyeceğim menemeni kaçırıyorsun. Vallahi bak gel demiş. Tombiş itici oldu. Tomtini daha şirin ve sempatik. Tomtini mi? Bak Google'dan fotoğraf bulmuş, bana onu atıyor. Ya. Emre'cim bir de bu sıralar alerji ilacı alırsan demiş, bu polenleri kolayca atlatırsın unutma bence demiş. Ama polenler erkek ayol. Dünya, o zaman en hayırlısı olsun aklımızdaki tadı bu. Evet şanslısın, annenize selamlar demiş. Kapıyı vurma, ikimedi. Sizin sevdiklerinizi seviyoruz demiş, ben de sizi çok seviyorum. Olsun, var olun. Günaydın Emre'cim nasılsın demiş, adamın dibi işte. Al bu adamı, Alp Palas. Fotoğrafına uyuz olurum çok yakışıklı olduğu için ama. Al bu adamı. Sar sarmalı diyeceğim, saçma olacak ama al bunu. Öp yanaklarından, adam gibi adam ya. Nasılsın demiş. Soruyor muyuz birbirimize nasılsın diye. Ben bir gün bir doktora nasılsınız dedim. Suratıma dondu, tavşanın gözüne fener tutar öyle şaşırdı kaldı adam. Dedi ki 2 senedir bana nasılsınız diye soran olmadı dedi ya. Hep kendisi soruyor ya. Hocam nasılsınız dedim, adam şaşırdı, vallahi şaşırdı bak. Sonra sürekli antibiyotik yazdırıyordum, o yüzden kredim çabuk tükendi yani. Polen alerjisinin sebebi erkek ağaçların fazla dikilmesiymiş. Allah belanızı versin demiş, bir tane hayırlı işiniz yok ya demiş. Şimdi bak. Şimdi bak, ondan sonra diyorsunuz ki Emre niye sen ayarın kaçıyor sabah sabah, bak. Polen alerjisinin sebebi erkek ağaçların fazla dikilmesiymiş. Bunu da tutup erkeklere bağlayın.

0: Yani çok gereksiz bir bilgi demiş. Tamam, polenler erkek de işimize... Ne işimize yaradı? Erkek polen işe bile yaramıyor ya. Ya erkekleri siz niye bu kadar zorbalıyorsunuz ya? Abi hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ederim. Emoş Başkan Reis günaydın. Ya oğlum. Bak bir şey söyleyeceğim. Adam duymak istemediğim ne varsa hep combo yapmış. Ondan sonra niye engelliyorsun beni? Senin isminin başında Yunus var mı demiş. Hayır yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle herhangi bir... bak asla ve asla bunun altına... Yani bu söylediğim şeyin altında başka bir niyet ne olur aramayın. Ama benim ismim az kalsın arkadaşlar. Hazır mısınız? Az kalsın Ramazan oluyormuş. Anneannem Ramazan olsun demiş ismi. Babam Can Havli ile son anda bir... Hayır bak, isimle asla, bak isime en ufak bir lafım yok da bende Ramazan tipi yok yani. Ramazan böyle daha esmer, daha yakışıklı böyle, ama ben Ramazan, benden Ramazan olur mu Allah'ın izniyorsan? Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Ramazan Show. Ramazan Mutlu Show. Ya bak yakışmadı, evet bak herkes Ramazan mı çüş yazmış, çüş ne ya? Yani o kadar alakam yok yani, Ramazan tipi yok bende, anladın mı? Bütün Ramazanlara selamlar, hepsinin yanaklarından öpüyorum ama ben o yani ben, bana gitme, bana ne gider mesela? Yazsana WhatsApp, benim ismim ne olsa mesela, Emre ismi şu anda yasaklansa diyelim ki. Niye yasaklanıyorsa dururken. Çıktı efendim. Bir yetkili dedi ki Emre ismini yasaklıyoruz. Artık bundan sonra Emre ismi kullanma. Bak Mert, okey, güzel, tamam. Var var, Mert tipi var. Benim ismim ne olurdu Allah aşkına? Serkut mu? Yaz. Nasıl biliyor benim videolarımdan? Ben de Serkut, Ünkut böyle saçma sapan isimler uyduruyorum. Bazı videolarımda vardı. Serkut olabilir. Emre gider, Emre iyidir demiş. Ne olurdu, Şaban mı? Allah razı olsun. Tuğberk. Aykutcan. Mutlu mutlu olurdu demiş. Berat mı? Abi Songül sana gider. Songül mü? Mücahit. İlyas. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bunu beklemiyordunuz değil mi bayağıdır? Yani sabırsızlıkla yazıyormuşsunuz gibi şu anda parmaklarınız birbirine çarpıyor sanki, o kadar. Metehan olurdu demiş. Abi Burcu sana gider dedi. Burcu... Ben de 1.96'yı 130 kilo Burcu. Çok iyi, çok iyi.
1: Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.
0: Kıvanç demiş yani... bilemedim. Biliyorsunuz arkadaşlar, haberiniz vardır. Kıvanç Tatlıtuğ ile aramızda tatlı bir rekabet var. Ve ben kendisine çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ne yapsın o da, elinden geleni yapıyor ekmek parasında yani. Instagram'dan DM'ler atıp duruyor işte, Emre'cim ya sen de benim kadar en az yakışıklı. Senin kadar mı diyorum ya Kıvanç, sen ne yapıyorsun sen Kıvanç? Şaşırdın kendini Kıvanç. Yok işte efendim Emre abi, işte bizim ekmeğimizi kesiyorsun, yok bizim piyasamızı bölüyorsun, yok. Kim düşman kim daha. Diyorum ki bak Kıvo. Sen Kıvanç Tatlıtuğ, ben Kıvanç Tatlıcı Tombaktuğ. Yani aramızda... Ben yazsam sen buz gibi bir... Yalnız herif acayip yakışıklı değil mi ya? İşin geyiğini bıraktım. Şu anda kendimden utandım. Bununla ilgili şaka bile yapamayacağım yani. Değmesin nazar, değmesin nazar. Çok konu... Rabbim Kıvanç'ı özene börzene yaratmış. Yani şimdi yalan yok yani. Doğru söylemek lazım şimdi Allah aşkına. Nazar. Tamam, bir Kıvanç Tatlıtuğ, bir Emre Mutlu. Bunlar Türkiye'de yani yakışıklılık deyince... Ben akla hiç gelmiyorum tamam, ama arada bir ben de gelsem aklınıza mesela. Bir adam var kendini yakışıklı sanıyor, o da aklımıza gel. Hadi o da arada aklımıza, o da gelsin hadi hadi. Ama arkadaşlar bakın, güzellik, yakışıklılık bunlar göreceli. Kıvanç da bunu biliyor.

0: ediyorum kendimi şu anda. İlla şakamız geliyor. Rabbim hepinizi özene bözene yaratmış. Hepiniz teksiniz, hepiniz varsınız, hepiniz birsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle eşiniz benzeriniz yok. Ne olursunuz. Kendi herkesin kusurları vardır. Bak mesela Kıvancı'nın da kusuru işte beni kafaya takması. Kendinden bir tık daha yakışıklı bir adam. Tahammül edemiyor, ne yapayım. Sen sempatiksin, o yeter demiş. Ya ben sempatik olmak istemiyorum. Kadıköy Boğazı gibi bağırttırıyorsun beni sabah sabah. Bu da var ya, yakışıklı olmayan adamın sadece ve sadece teselli edildiği son cümledir. Ama sen de çok tatlı, sempatiksin. Ya Kıvanç sempatik, ben yakışıklıyım. Ters söylüyorsunuz. Ha, ben yakışıklıyım ya. Onu özene özene yaratmış, sana gelince demiş sıra next değil geçmiş ya abi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl?
0: Geliyorum.
1: Sun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Harami Dere, Bahçeli Evler Cevizli Bağ, Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy Haliç, Zeytinburnu Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: Kıvanç Tatlıtuğ mu Emre Mutlu mu tartışmasına son noktayı Kıvanç Tatlıtuğ'un kendisi koymuş. Sallayacağız bir dakika, dur bir de Sezen ablam bir saniye. Şimdi Kıvanç'a geçen gün sormuşlar arkadaşlar magazinde, demişler ki yani magazin muhabirleri, Emre Mutlu mu yakışıklı, sen mi yakışıklısın diye sormuşlar. Kıvanç da şöyle bir cevap vermiş.
1: Ufak acabalarla yaklaştığım için her mevzuya beni bir parça yoruyor.
0: Hiç... Yorar, yorar. Normaldir, normal. Kıvanç'ım normal.
1: Aa, ritmimi yoruyor. Yani kendim yoruluyorum. Sen
0: yorulursun tabii. Yani insan... Benle rekabet ediyorsun. Yani Kıvanç'ım ne olursun biraz ya... Herkes kendinin farkında olmalı ya. Ver bakalım biraz sesi.

sallıyor muyuz şu anda? Kendimizi. Move your body. ...0544-886-1886... siz sallarken kendinizi, ben de Kıvanç'la şu anda WhatsApp'tan konuşuyorum. Emrem diyor. Ne diyeyim ben şimdi bu adama? Rabbim diyor, vermiş diyor yani sana. Allah'ım diyor, bir mükafat yani.

0: Vallahi sallıyorum mu? Bir reklama gidiyorum, geleceğim arkasından, acayip şeyler konuşacağız, sakın ayrılma.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.
4: Reklamlar.
5: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
6: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir. Film ve belgeseller izlenir.
7: I am not for sale.
6: Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik yapı kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Evet, yani artık hileye vurdaya da başvurmaya başladı Kıvanç. Yani birazdan bunu, yani şu anda vereceğim, birazdan da değil de, yani Kıvanç bir şey atmış bana, yani yakışıklılık bozma büyüsü diye bir şey.
3: Evet, o zaman başlıyoruz. Evet.
2: Başlayalım.
3: Evet, tamam. Bedenin içerisinde özellikle olanlar, yani öyle düşünenler rahat bir nefes alarak otursunlar koltuklarına.
2: Rahat bir nefes.
3: Ayakta olmasınlar.
2: Ayakta olmayın.
3: İş yapmasınlar.
2: İş yapmayın.
3: Çünkü baygınlık hissi de olabilir.
2: Baygınlık hissi olabilir.
3: Hümana ve hümana.

Ah Kıvanç, ah. Bir bilsem ben olmanın ne kadar zor olduğunu, sürekli seninle kıyaslanmak. Benim de hoşuma gitmiyor. Çocuk, ah çocuk. Evet, bazı teklifler bana geliyor, sana geleceğine. Evet, ekmeğinden oluyorsun bazen. Emre abi kusura bakma ama şişkosun yazmış. Ya nasıl bu? Ya bak şurada 10 dakikalığına. Ya burası benim programım, tamam mı? İstanbul Efendi kendi programı. Ya 5 dakika mutlu olacağım, bunu bile bozuyorsun ya. Şişkoyum tamam. Allah Allah ya. Hiç de değilim. Günaydın Emre demiş. Kıvanç da kim? Sen Johnny Depp'le yarışırsın demiş. Johnny? Hangi Johnny ya? Okey okey ya. Bizim Johnny okey okey. Alright. Tamam. Bizim Johnny'den bahsediyorsun. Şöyle bir ara Johnny bunalıma girdi. Yani normalde dedi ki yani Türk aktörler arasında en yakışıklı. Abi iyi misin yazmışsınız. Tam iyi olacaktım, tam. Tam iyi olacaktım, bana şişko dendi burada. Pazar günü filmini seyrettik demiş. Orada kilonu da söylüyorsun. Teşekkürler, sağ olun efendim, sağ olun. Şişko değil, irisin demiş, kıskanmasınlar. Hulya'ya karşı, Zuzula'ya karşı. Donat,

0: Kıvanç kim? Senin endamın yeter demiş. Abi inandırmayın şu adam. Ay, bir yandan da gazlanmamamı istiyorsunuz değil mi? Emre abi günaydınlar demiş. Seni asla Kıvanç Tatlıtuğ'yla kıyaslayamam. Nedeni şu demiş, sen aktör olabilirsin ama Kıvanç komik olamaz demiş senin. Ay can ya, senin gel buraya gel. Senin ağzını yerim ben bu zamana kadar, nerelerdeydin sen? Şükrü. Şükrü diye bir dinleyene de ağzını yerim dedik, o biraz. Kıvanç kim ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bak. Bu çok tehlikeli bir yere gidiyor. Ve ben şu anda mesela şimdi canlı yayın yapıyorum ya, şu anda beni işte atıyorum 200 bin insan dinliyor ya. Sardı bütün. Çok tehlikeli bir hale bak, ben tehlikeli maddeye dönüşüyorum, beni gazlıyorsunuz, yapmayın. Yapmayın bak, DM atacağım şimdi. Durup dururken sen kimsin diye mesaj atacağım Kıvanç'tan. Birader ya sen ya ben diyeceğim. Önce kor sonra da kül. Tamam canım, yani bazı şeyler ortada, yani bazı şeyleri tamam, madem o zaman tam doğruları konuşalım, okey. Önce kor sonra. Rabbim adama bir güzellik vermiş, bir yakışıklık vermiş, bir sempatiklik vermiş, bir oyunculuk vermiş, bir karakter, bir şey vermiş yani, kurban olduğum Allah'ım. Ne güzel yaratmış. Ama o da biliyor, çok zor yani, çok zor onun için de, çok zor arkadaşlar. Birazcık adamı anlayın ya. Bir kalkıyor beni görüyor storylerinde, diyor ki Allah'ım ya, daha iyisi niye olmamış? Emre günaydın demiş. Yarın benim kızımın Meriç Yılman'ın doğum günü. Ama yolda olacağımız için seni dinleyemeyeceğiz. Bugün bir tebriğini alırız demiş. Canım benim Meriç'ciğim, doğum günün kutlu olsun. Seni dinlemeye başladığımızda küçüktü. Artık 17 yaşında kocaman bir genç kız oluyor. Maşallah, Allah acısını göstermesin. Volkan abicim selamlar. Hakikaten ben o kadar eskidim mi ya? Beni dinlerken Meriç küçük bir kızdı ve şu anda 17... Ben de burada kendimi eğlendiriyorum işte, Kıvanç'tan yakışıklıyım falan ya. At at demiş, kim kimi koparırsa. Yanıyor için için. Abi Rabbim Kıvanç'a sabırlar versin demiş. Sen varken bu dünyada bu adamın işi çok zor. Teşekkürler, tamam. Tamam yeter artık. Vallahi bak inanmaya başlayacağım şimdi. İçin için. Aynı Kıvanç'ın ikizi olsam bu kadar olur demiş. Vallahi insanoğlu çift yaratılırmış. Ona zor demiş, ona zor, o düşünsün. Sana bir şey olmaz da. Bir dakika, şu anda DM yazıyorum Kıvanç'a. Durup dururken şöyle bir mesaj yazacağım. Sen kimsin ya? Kıvanç kim abi, seni tanıyoruz da. Gazla gazla, ver ver ver. Ara gazını ver ver. Başımı belaya sok benim, ver gazı ver. Abi Rabbim seni özene özene yaratmamış olabilir demiş. Tövbe tövbe. Sağ ol ya, vallahi sağ ol. Ama yine de kendini sev demiş. Kendimi seviyorum zaten. Arkadaşım bak. Bir kuru canım var, verebilirim. Al götür mahşere. Allah yüzünden gülmeyi almasın demiş. Allah senden razı olsun. Cümlemizin. Her şeyimizi kaybetsek de neşemizi kaybetmeyeceğimiz bir hayattayız.
1: İstanbul. Dinlemeye devam et. İş stresin azalsın.
0: Gördün mü? Emre abi Kıvanç bana yazdı, telefonunu açmıyormuşsun demiş. Kenan İmirzalıoğlu gruptan ayrıldı yazmış. Arkadaşlar Kenan'la zaten yani o bambaşka, o esmer. Ben sarışınım. Sarışınlar çat, biliyorsun.

Şiir gelsin mi? Gelsin diyorsan hemen bire. Hemen ama hemen, vaktiniz çok kısıtlı. Lololo'nun şiiri gelsin mi? Hemen hemen gelsin, bir gelmesin iki. 30 saniyen var, yaz ne olursun. Bekliyorum. Sana göre karar vereceğim. Bu şarkının şiiri gelsin mi?

Yüzüme bak, içim ısınsın. Gönlünü al, bana taşınsın. Kaderimiz ortak yazılsın. Ben senin kalbinden hiçbir yere gitmem. Öl desen ölemem ama git desen de gidemem. Bana da lo lo lo yaparsın artık. Havandan mavandan geçilmez ne yazık. Kapının önüne koyarsa yandık. Sana da bir şey sorulmaz artık. Sonra Honore'de Balzac, vadideki zambak. Bu çok uzun bir hikaye. Kaldır başını bak. Acı nedir bilmen lazım. Gözyaşı dökmen lazım. Buna göğüs germen lazım. Yıllarım, acılarım, umutlarım, hayallerim. Bir şeyimi ellettirmem. Kimseye laf ettirmem. Mümkün değil kirlettirmem. Herhalde yani. Safi keder oldum safi. Gözyaşımız somuttur abi. Düşündüğünü söyleyeyim bari. Ayrı gayrı olmaz. Anladın mı sanki? Sen git. Yat uyu bari.

0: Aşkım herden baki. Bana da lololo yaparsın artık. Havandan mavandan geçilmez ne yazık. Kapının önüne koyarsa yandık. Sana da bir şey sorulmaz artık. Honoré'de Balzac, vadideki zambak, bu çok uzun bir hikaye. Kaldır başını bak. Bana da lololo yaparsın artık.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
5: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Biletini al.com. Hayatını yaşa.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Bak bak bir dakika bir dakika. Hocam tamam ben normal değilim biliyorum. Normal bir adam hiç olmadım hayatım boyunca. Bunu da inkar etmedim. Hatta tıbbi raporlarım da var normal olmadığıma dair. Şimdi birisi Kıvanç Tatlıtuğ'un profil fotoğrafını Kıvanç yapmak ne ya? Günaydın demiş. Evliciğim duyumlar aldım demiş. Benden bahsediyor musun? Ayağını denk aldım. Üşenmemiş. Kıvanç Tatlıtuğ bu, ama bu gerçekten Kıvanç olmasın bir dakika. Kıvancığım karşıyım. Ayağını denk al demişsin de. Burası Kuzeyle Güney dizisi değil ha. Bak söyleyeyim sana burası İstanbul efem. İstanbul efem ağır taştır altında kalırsın Kıvanç yapma. Emre Mutlu Show ey yavrum bak salarım milleti üstüne. Ciddi söylüyorum bak. Arkadaşlar şu anda bildiğiniz Kıvanç Tatlıtuğ ile kavga ediyorum. İnşallah o değildir. Davalık olmayalım bir de. Kıvanç yanlış anlama da benim belediyede tanıdıklarım var. Mahallede çok güzel abilerim var Kıvancığım. Öyle kurabiye var tekvarla olmuyor bu işler. Anladın? Dur ben şimdi dur şimdi Burcu söylesin şarkısını bir dakika. Ben seninle şimdi özelden konuşacağım dur. Bak bak gelen WhatsApp mesajlarına bak. Ekran görüntüsü atacağım sana. Adres ver Kıvanç diye bağırıyor millet şu anda. Haykırıyorlar. He ne oldu? Benim de yüksek yerlerde tanıdıklarım var demiş. Halamın oğlu 8. katta oturuyor. Tamam beyler bana bırakın ben hallederim. Kızlar tamam sakin olun. Gerçekten Kıvanç beni de görüşmeye alır mısın demiş. Bak gitmiş Kıvanç Tatlı. Ya oğlum bak yapmayın ne olur bak. Bak bu konuyu kapatalım. Billboard'dan Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafını atıp sen sandım abi yazmış. Tamam ben sanabilirsin. Kıvanç da bazen kendini ben sanıyor. Tamam olabilir. Oğlum gerçekten yakışıklı mı ben? Çok gaza geldim ha. Bak bir dakika. Ya yani bak kötü bir yere gidiyor bu konu bak. Emre abi numarasını bana atsana ben konuşayım demiş. Kıvanç Tatlıtuğ için mi ya bir saattir anlatıyorsun demiş. Biz seni gaz. Ver gazı ver ver ver. Ver ver vallahi birazdan DM atacağım. Instagram'dan DM atacağım ona.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: sabah mevzumuz geliyor hazırsan. Dur bakalım, dur dur. Dur, Metin geldi, bir dakika. Müdürüm baştan aşağı güzellik abidesiniz. Dur bir de ses mesajı atmış, ona bakayım. Dur bakayım, ne diyor Metin?
1: Müdürüm, nefes nefese kaldım. Mutfağa gittim, baktım. Sizin içtiğiniz laktozsuz sütten yok. Aman tanrım dedim. Hemen koştur koştur markete gittim. Sütünüzü alırken de bir baktım, ne göreyim? Kahveniz yok. Kenya, Etiyopya ne bulduysam aldım. Hasan Efendi'yi de fırçaladım. Derim bu ne disiplinsizlik diye. Müdürümün nasıl çayını kahvesini şey yapmazsın, bulundurmazsın, stoklamazsın diye. Ona da bir fırça attım. Hemen hazırlayıp küpürtüp getiriyorum müdürüm. Siz merak etmeyin.
0: Şimdi şöyle yapıyoruz. Muhasebeden bir dakika, ben bir muhasebe arayacağım. Bir saniye arkadaşlar. Alo. Emre ben. Emre. Ha, müdür Emre. Metin'e zam yaptım şu anda. Ne kadar yaptım? Ne, kaç para veriyorduk Metin'e biz? O kadar mı ötüyor? Oğlum çokmuş lan. Tamam, neyse, yine sen üstüne 5-10 bir şeyler koy. Metin'e bir zarf verin. Çok çalışıyor çünkü. Çok çalışıyor. Metin'ime hemen. Bak, bugün hatta çıkarken çağırın. De ki bayramlık bu Metin'de. Müdür gönderdi de.

0: Bu sabahki mevzumuzda sadece ses mesajlarını alacağız. Sadece ses mesajları arkadaşlar, yazmayın, üşenmeyin, utanmayın, sıkılmayın, ses mesajı atın, tamam mı? Ya bütün derdim senin sesini duymak aslında. Çok sıkılıyorsun, inanılmaz sıkılıyorsun, canın acayip sıkkın, ne yapacağını bilmiyorsun ve benim cep telefonu numaram eline geçmiş. Bana bir tane ses mesajı at. Emre Mutlu kabak gibi yazıyor. Benim kendi şahsi cep telefonu numaram senin eline geçti şu anda. Bana bir tane ses mesajı atar mısın? Metin sen hariç. Sen atıyorsun zaten. Bir tane ses mesajı istiyorum senden bana. Direkt bana ulaşacak ama daha hiç tanışmamışız, konuşmamışız. Yani radyodan biliyorsun beni ama şahsen asla tanışıklığımız yok. Bana atacağın ilk ses mesajını radyoya atmanı istiyorum şu anda. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza yaz bakalım beni şu anda eline geçen telefon numaramdan, yazarak değil mesaj olarak yollayacaksın. Zaten mesaj olarak, tamam, ses mesajı olarak yollayacaksın. Ne atardın bana ses mesajı olarak gecenin birinde? Hadi olsun ikisinde. Kıvanç atmış şimdi. Adam gerçekten, bak bu arada arkadaşlar, ne olursunuz kınamayın ya. Türkiye'nin en yakışıklı ikinci adamı olduğu için ne olursunuz, bak üstüne gidiyorsunuz çok fazla. Yapımcılar da aynı şekilde, tamam geçtik. Bana ses mesajını gönder. Nasıl bir ses mesajı atardım ona? Ben atamam, erkek arkadaşım değilsin demiş. Hanımefendi, hanımefendi, hanım. Erkek arkadaşım, ya illaki ya erkek arkadaşım olması lazım birinin birine ses mesajı atması için. Ben Melek Mosso'ya atmıştım, beni engellemişti bir kere. Nedenini bilmiyorum, bunu anlattım sahnede, stand-up'larda da anlatıyorum. Neydi o? Çok güzel bir şarkısı vardı, onunla ilgili böyle bir, ya dedim ki harika bilmem şu şu. Tık dedi, beni engelledi. Zamanında. Sonra konuştuk, anlattım, güldü. Dedi ki normal yani, sosyal medyada biliyorsunuz yani, aman aman. Şu anda ama bana, benim şahsi hattıma mesaj atıyormuşsun gibi düşün. Bir ses mesajı bekliyorum senden. 0544-886-1886. Biri sana verdi benim numaramı. Dedi ki böyle böyle işte. Emre'nin telefonu da bu canım. Söyle bakayım ne yazacaksın? Ama yazma. Sesini bir duyayım bakayım ne atacakmışsın. Herkes dinleyecek ona göre. Kamer yazmış, bende zaten var. Ya tamam da.
1: Sona erdi sen günlerimi.
0: Var da ne alaka şimdi?

0: Emre günaydın. Çarşambanın lanetine artık ben hakikaten inanıyorum. Nasıl olduysa cebimde olan son param kayboldu ve bulamadım. Cebimde hiç para yok. Sana iban atıyorum. Bana borç para ver.
1: Başka işte arkadaşlar, yani benim mesajlar bu kadar olabiliyor en fazla. Adam bana ata ata borç para isterken, yani teşekkürler, güzel başladık gerçekten. Ben de yoluma giderim en temiz, nasılsa sensiz de senle de mutsuzum, elki dur. İlk gelen mesajı duydunuz değil mi? İnşallah pişman olmam böyle bir konu açtığım için. İnşallah. 0544-886-1886 benim cep telefon numaramı, eğer eline geçirseydin bana atacağın ilk ses mesajı ne olurdu? Borç hariç. Bakalım ne diyecekmişsin yani acaba, çok merak ediyorum şu anda. Vallahi meraklıyım. Açamadığım bir sürü mesaj var. Bunları şimdi dinleyeyim. Arkasından yayına vereceğim. Biriz de şarkı atmış arada. Azer Bülbül'den. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ ol romantik çocuk, teşekkür ederim.

0: Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

0: En güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için Enterprise.com.tr.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
8: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

0: İşte bak görüyor musun? Herkesin beklentisi farklıydı biliyorum. Kim bilir buna ne mesajlar gelecek şimdi. Bak bak bana gelen mesajlara bak. Hazır mısın?
1: Madem dünyaya dargındın, mamuda kurban niye dolgun?
0: İşte o yüzden gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Sanıyorsunuz ki böyle bak bak gelen mesaja bak bak.
2: Emre mutlu musun?
0: Dur.
2: Selam, sen gerçek Emre mutlu musun?
3: Müdürüm Kıvanç da kimmiş? Benim kaynanam var. O daha yakışıklı.
4: Beni tanımıyorsun değil mi? Tanımazsın. Ben kim biliyor musun? Kıvanç. Hayırdır birader? Hayırdır? Hepsini duydum, hepsini dosyaladım, haberin olsun.
2: Emre abi kusura bakma, bu saatte yazıyorum ama içim böyle biraz geçti gibi, acıktı gibi. Kalk da gidelim bir kavurma yemeye. Sabaha kadar açık yer varmış. Bir yarım ekmek döneriz tam neyse.
0: Anladın değil mi benim profili?
5: Emre la. Çayı koydum. Mayalı açmalarım da var. Kafam 10 numara 5 yıldız. Evim de sana çok uzak değil. Müsait sen. Çık gel de iki laflı yak. Ne olur sanki. Babamı öptük.
0: Açmaları mı vardı çeşitli?
6: Emre selamlar, nasılsın? Önümüzdeki hafta bir rakı balık mı yapsak ya Hisar'da? Ne diyorsun?
0: Yani diyor ki ayran kavurma falan hani öyle. 0544-886-1886 benim ismim Tarık olurmuş bu arada, Tarık. Burcu beni sabah 4.30'da aradı işe geç kalmayayım diye. Dün ben komşuma gittim, birazcık oturduk onlarda da. Yine geç kaldım. Aslında geç kalmadım da yani kendi burada halletmem gereken rutinleri halledecek kadar vaktim kalmadı aslında, öyle söyleyeyim. Çok iyi ya. Numaram senin eline geçse bana atacağın ses mesajını sordum. Biri tehdit ediyor, Kıvanç Tatlıtuğ ben. Öbürü bir yere çağırıyor, öbürü seni tokatlarım diyor, öbürü borç istiyor. Bu nasıl? Ya insan böyle birazcık şey bekliyor yani. Alo, çok heyecanlıyım işte senin numaranı bulduğum için. Alo Emre, sanayide tanıdık var mı? Benim arabanın turbosu yandı da. Ay. Tamam canım, ben elimden geleni yaparım yani, turbosu için de sıkıntı yok da. Senin için. Bir abimizin mesajını asla ve asla dinleyemedim. O kadar arkadan benim sesim geliyor ki. Kendime tahammül edemem. Sen nasıl ediyorsun ben bilmiyorum. Konu ne mi? Efendim konumuz şu. Benim cep telefonu numaram eline geçtiği anda bana atacağın ses mesajı ne olurdu acaba? Bazı mesajları açamıyorum. Korkuyorum vallahi bak ne olacak. Belli bizim tayfa biraz tehlikeli. Hepsini dinliyorum ama hepsini vereceğim yayına. Birisi 4,5 dakikalık ses kaydı atmış. Allah bilir kimlerin hatırını soruyor. Benim ailemle alakalı, geleceğim, geçmişim, bütün yaşantım. Muhtemelen 4 dakikaya sığdırmış. Ben anlamam. Toptan tüfekten. Numaran geçtiyse ararım demiş. Ne ses mesajı? Hadi bakalım.

0: Bengal Days, Bengal Bengal Days, Bengal Bengal Bengal Bengal Bengal Bengal Days.
1: Bengal Bengal Days mi? Bir dakika dur ben bunu bir daha dinlemem lazım.
0: Bengal Bengal Days, Bengal Bengal Days, Bengal Bengal Bengal Bengal Bengal Bengal Days.
1: Numaram eline geçti ve bana attığı ses mesajı bu mu? Çıkamıyorum mesajdan, bir dakika.
0: Bengal Bengal Days, Bengal Bengal Days, Bengal Bengal Bengal Bengal Bengal Bengal Days.
1: Bengal Bengal Days, yani bengallı günler diliyor. Herkes bıngıl mı yazmış? Emre numaram sende var. Bir şey olursa mesaj atlıyorsun, sonra cevap vermiyorsun. Ayıp değil mi ya demiş Cihangir Kartal. Yalancı Cihangir, günaydın. Dur bak. Allah aşkına bak. Bana gelecek mesajlara baksana bak. Bekle.
2: Ya Emre, bizim kaynana kurban parasını bu sene verdi. Vallahi var ya, kıyamet alameti herhalde. Bilmiyorum ama kadın bir güzellik yaptı ya. Enteresan vallahi. Şaşırdık. Şu an gülmekten yarılıyoruz hanımla. Teşekkür ederim Emreciğim.
1: Abi bana gelecek mesajın maksimum bu işte. Kayınvalide, kaynanası kurban parası vermiş.
3: Usta bekler sabahı, ne taze öleyim mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni.
1: Ne diyorsun ya?
3: Bırak vehmimde gölgeni. Gelme artık, neye yarar? Emre, 2 saat önce İstanbul'da olacağım dedim ve şoförü yollamamışsın. Artık hiçbir şey demiyorum sana.
1: Evet yani devam ediyoruz. Ne demiş bakayım, dur.
4: Akşam kafama takıldı. Neden ben 10 tane mesaj çekiyorum, sen bir tanesini okuyorsun birader? Bir de Kıvanç'a benziyorum diye hava atıyorsun.
1: Mesaj çekiyorum mu dedi? Mesaj çekmek. Faks gönder abi, vallahi bak. Ne demiş, dur bakayım, inşallah dur. Ön dinleme de yapmadım, dur bakayım. Allah'ım sen ne olursun patlatma beni.
5: Emre ne haber? Ya kardeşim, seni tanımıyorum, etmiyorum. Radyodan telefon numaranı buldum. Ya kardeşim, şu radyodan benim reklamlarımı bir yapsana ya. Şu yeni...
1: Tamam, anlaşıldı. Reklam geliyordu. Son anda durdurdum, tamam. Hayır, ben bıngıl bıngıl değişten sonra daha kafayı toplayamadım şu anda da. Dıngıl dıngıl ne ya demiş. Abi şu kaynanasını kaçırma şu adam. Ne alakası var ya?
4: Emre, akşam aklıma geldi kardeş. Radyoda 10 tane mesaj atıyoruz, bir tanesini okuyorsun. Hayırdır birader? Bir de Kıvanç Tatlıtuğ'la yarış etmeye çalışıyorsun. Ne ayaksın?

0: Dur bakayım ne demiş?
1: Merhaba Emre. Senin numaranı bir arkadaşımdan buldum. Gecenin bu saatinde sana mesaj atıyorum. Kusura bakma. Ama yarın sabah sen yayında olacaksın. Ben yarın işe gitmek istemiyorum. Yarın yayında benim çok hasta olduğumu söyleyebilir misin? Yani bunu bir şekilde patronumu ikna etmen gerekiyor benim hasta olduğuma. Ne olur bunu benim için yapar mısın? İstikrarlı bir şekilde çalışan biriyim. Hiç hasta olmadığım zaman ben bugün işe gitmeyeyim. Ya canım istemiyor diye böyle bir keyif hiç yaşamadım hayatımda. Ve ben bunu senden rica ediyorum. Ya bir kere yaşayayım şunu senin sayende. Ne olur lütfen yap bunu benim için. Olur mu? Söz sana, sonra yemek ısmarlarım. Anlaştık mı?
0: Allah razı olsun. Ne kadar gönlün geniş. Tamam kapa çeneni tamam. Bir dakika, bıngıl bıngıl değilse isteyen ki... Bir dakika. Ara beni ne olur. Abi remixini yapayım mı demiş. Sensiz... Dünyanın en saçma mesajını bir daha açar mısın demiş. Bıngıl bıngıl, dıngıl dıngıl değil, bıngıl bıngıl bak. Dur.
2: Bıngıl bıngıl deyiz, bıngıl bıngıl deyiz, bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl deyiz. Ara beni ne olur
0: ne olur. Arkadaşlar, taktın mı takıyor? Bıngıl bıngıl deyiz, ne alaka, ne bu ne ya? Bak bu ne yazmışlar, bir tane demiş ki abi bana videoyu atsana. Video değil arkadaşlar, ses bu. 0-544-886-1-886 benim cep telefon numaram şu anda senin ekranına düşse deseler ki bu Emre'nin numarası. Bana atacağın ses mesajı ne olurdu? Bıngıl bıngıl deyiz gibi saçma sapan. Başka?
3: Tabii bu söylediklerimin hepsi şaka mahiyetinde. Yoksa sen dünya tatlısı, iyi bir insan ve işini çok iyi yapan bir adamsın.
0: Ay estağfurullah ayol.
4: Emre'cim bugün canım çok sıkkın. Beni anlasa Emre anlar diye düşündüm. Seninle biraz dert desek diyorum. He. Hem yanımda şarap da getiririm gelirken.
0: Hayır. Teşekkürler düşünceli insan. Teşekkürler. Bakalım dur benim waffle'cı yazmış bir dakika dur.
5: Abi şu Galatasaray formasını ne zaman göndereceksin acaba? Zaten benim adres sizin bu radyoda kayıtlıdır abi.
0: Bak hem ne dediği anlaşılmıyor hem. Emre benim ses kaydını dinleyecek misin? Dinleyeceğim dur bakayım ne demişsin?
6: Emre. Ay ben var o kadar mutluyum ki şu an cep telefonunu buldum. Yıllardır aradığım o cep telefonunu buldum. İnternetten
0: yalan söylüyor
6: printer'dan
0: bak.
6: Çıkardım. Duvarlarımın her yerine astım.
0: Bir dakika printer'dan mı? Printer mı? Dur bir dakika. Bu şurayı bir dakika.
6: Telefonunu buldum. İnternetten printer'dan çıkardım. Duvarlarımın her yerine astım. Telefonumun ekran yüzü yaptım telefonunu. Sonunda yıllar sonra aradım telefonu buldum ya. İnanamıyorum
0: yalan,
6: ya.
0: Yalan söylüyor.
6: Ay bak. Emre gerçekten çok mutluyum.
0: Evet.
6: Emre bir istek şarkısı olsa çalar mısın benim için?
0: İstek şarkı geliyor. Bıngıl bak sana istek şarkı açıyorum şu anda. Bekle bir saniye.
2: Bıngıl bıngıl deyiz, bıngıl bıngıl deyiz, bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl deyiz.
0: Bıngıl deyiz, bıngıl deyiz, bıngıl bıngıl deyiz, bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl deyiz. Ben bunu bizim Ramazan'a söyleyeyim de bir prodüksiyonlu bir şey yapalım ya. Hayatımda bundan daha saçma, bu ne?
2: Bıngıl bıngıl deyiz, bıngıl bıngıl deyiz. Bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl bıngıl.
0: Tamam sus be anladık, bıngıl bıngıl deyiz. Ekran yüzü gerçekten öyle söyledi, ben de duydum. Abi günaydın, o parayı hemen yanlışlıkla çeker yanlışlıkla kaybolurum demiş. Oradan sonra arkamdan dedikodular yaparlardı. Oho biz abi konu çok geride kalmış.

0: Emre abi günaydın mı? Saat 9. Yapma bunu.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo.
0: Sabah sabah bıngıldadık. Reklamlar geliyorum.
1: Nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç Merter, Şirin Evler yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprü kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emoluyor.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: şarkıyı söyleyen ablanın sesi gerçekten güzel demiş hacı. Eyvallah, teşekkür ederiz.
1: Merhabalar, telefonunuzu İBB, Eminönü İBB tuvaletinde buldum da. Ameliyatsız bıngıl bıngıl tedaviniz varmış. Fiyat alabilir miyim?
0: Ameliyatsız bıngıl tedavisi.
2: O kadın kesin şizofren ya. Bıngıl bıngıl değiş ne abi, anlayamadım. Sabahtan beri çözmeye çalışıyorum, çözemiyorum. Kesin şizofren kadın ya. Sen ağlat,
0: ben severim seni. Kimse çözemedi. El üstünde
3: tutarım. Günaydın Emre abi. Abi şimdi senin film sektöründe geçmişin var ya abi.
0: Eyvallah.
3: Ben şimdi oyuncu olmak istiyorum. Yeni Kıvanç Tatlıtuğ olmak istiyorum abi.
0: Sesin
3: yardımcı
0: de aynı.
3: Olur musun bana?
0: Olurum olurum. Ses de zaten birebir Kıvanç Tatlıtuğ. Çek götür beni. Bingle bingle dance. Bingle bingle bingle bingle bingle bingle dance. Ha bir de orijinali bitti. Orijinali bitti. Şu anda şeyleri mi çıktı? Yan sanayileri mi çıktı? Hocam ne oluyor ya? Bıngıl bıngıl dance diyen sana şifreli mesaj veriyor, ben anladım demiş. Sarılıp yatmazsam kadın ney? Gözüme dünya gözüm dedi. Almışım sana perva. Abi Kıvancı'nın kapısının önünde bir isteğin var mı demiş. Hayır canım, ne alakası var? Yerine
1: Emre, bu kadına hemen engelle, Nilay duymasın.
0: Senin... Nilay ya, benim psikoloğum, evet.
4: Abi günaydın, iyi ki varsın, seni severek dinliyorum.
0: Günaydın kardeşim benim.
4: Abi bir 10 bin liran varsa atar mısın ya?
0: Atamam. Kalbimin sarayları senin. Sen. Ben seni yaşatırım. Ya abi bak. Kolumdan çek götür
4: beni, içine çek beni. Emre selamlar, bir projemiz var, Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynayacaksın. O zengin çocuk, sen fakir oğlanı oynayacaksın, aynı kızı sevip tabii ki kaybeden sen olacaksın.
0: Diye. Hocam ben varım ama Kıvanç'la aynı projede oynamak bilmiyorum ya, bizi bence... Kendisi istemez ki. Sorsan ona bir. Kıskanç, melunlu.
5: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
8: Shop'a ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
9: Shop'a ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

0: Selamünaleyküm Emre. Kağıda yazıp numaranı elime tutuşturdun. Arıyorum ama açmıyorsun telefonu. Ne yapayım? İlla Kıvancı mı arayayım ben şimdi? Çok çok
1: acıtır. Vallahi yalan. Geçmez öyle. Yalan ya. Kağıda yazıp numaramı eline tutuşturdum. Git Kıvancı ara be. Ben şeffafım. Yani demek ki Kıvanç vermiyor numarasını, ben veriyorum. Arkadaşlar bak, Kıvanç'a da gülmeyin bak. Adama gülmeyin bak. Onu da birazcık böyle... Yani hoş görmek lazım. Olabilir. Takıyor kafaya Emre Mutlu gerçeğini. Yani kıyamam. O da ekmek yiyor bu sektörde. Ne olursunuz bak. Ama yapmayın bu kadar. Olmaz. Olmaz bu kadar. Kardeşim mesaj yazmış. Az önce Kıvanç Tatlıtuğ'da kıskanç ve melun mu dedi? İyiyim iyiyim, bir şeyim yok, tamam. Ama arkadaşlar ne olursunuz bak. Ona DM atarsınız, bir şey olur vesaire. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem olmuş bu arada. Çok geçmiş olsun. Can ve mal kaybı olmadığını düşünüyorum. Çok büyük bir şiddet değil ama. Gönül ister ki hiç olmasın inşallah. En böyle... Şu anda görüntüleri böyle direkt canlı yayından görüyorum. Büyük geçmiş olsun yani. Geçmiş olsun Malatya. Tekrar gelmez umarım.

0: Kıvanç Tatlıçeleş. En ilgi çekmeyen benim sesli mesajım oldu sanırım demiş. Yo, gayet ilgi çekti efendim. Estağfurullah, bizde öyle mesaj ayrımı diye bir şey yok. Şiiri kaçırmışsın maalesef. Bu saatte gelip bana şiir sorma. Saat 9'u 10 geçiyor ya. Ben şu anda öğlen ne yiyeceğimi hesaplıyorum. Gözünü seveyim ya. 0544-886-1886. Benim cep telefonu numaram eline geçseydi bana nasıl bir ses mesajı atardın? Genelde borç istediler. Zorbalandım, örselendim, ötelendim. Allah razı olsun ki Özlem var. Anne kahvesini yapar her sabah. Yaptı vallahi, yine yaptı. Arkadaşlar kendisi biraz daha zayıflarsa yok olacak. Hala da 6 kilo daha verdim. Zaten 6 kilo sonunda verirsen ne olacaksın? Ruhtan 18 gram ya ruhun. Hala da diyor ki 6 kilo daha vermem lazım. Delirmiş. Olsun, yapacak bir şey. Yaza doğru herkesin sağlıklı bir şekilde. Mutlaka, ki benim ikramlarım çok büyüktür bu sabahları. Mesela şu anda önümde kocaman bir tane salatalık var. İkram etmeye utandım. O kadar garibanım ki. Gönül ister böyle bir açık büfe, bir kahvaltımız olsun, bir şeyimiz olsun. Yok abi. Yok, bu kadar imkanlar, bu kadar bana üzülüyor, acıyor, böyle yapıyor. Sağ ol, ben diyetteyim. Ne kadar daha sürecek Özlem senin diyetin? 2 ay. 2 hafta mı, 2 ay mı? Bak, benim toplam diyet yaptığım süre 2 gün. 44 yaşındayım. 6 aydır diyettesin, daha 2 ay mı sürecek? La havle ya, la havle ya. Kadınlardaki bu inanç sistemini ben anlamıyorum. Bu nasıl bir tutku, nasıl bir ihtiras ya? 6 kilo daha vermem lazım diyor. Ben dün akşam yemek yemesem 6 kilo veriyordum zaten yani. Aramızda dengesizlik var. Ama helal olsun. Hanımefendiler, takdire şayan hareketleriniz var diyetle alakalı. Biz o kadar sadık olamıyoruz ama Özlem ismini çok severim demiş. Biz de severiz. Asıl sen bana ne söylerdin onu söyle. Tamam, ses mesajı atacağım sana şimdi. Varsa bana bir 4000 euro. Tamer bende de var telefon, ne yani demiş. Nasıl Tamer'im, benim arkadaşım telefon sende ne arıyor ya? Ben kendi arkadaşımdan bahsettim. Sevgilerimi gönderiyorum, disiplin emri demiş. Özlem, görüyor musun, bak sana sevgilerini gönderiyorlar. Senin altınları da soruyorlar ara sıra bana. Bitti mi? Harcadın, yedi mi parayı? Bu nasıl diyet ya? Bu ihtiras neden bizi buluyor? Özlemler iyidir, candır yazmış. Arkadaşlar, sizdeki o özlem sevgisini anlamadım yani. Programda benim adım hariç hangi isim geçse onu övüyorsunuz. Bana bir tane övgü yok ya. Özlem'in bileziklerini soran var. Bitti bilezikler şimdi. Sıfır. Kocam mı bozdurdu? Bundan sonrasını kısır yerken konuşacağız arkadaşlar, öğlenden sonra. Bayılıyoruz, bayılıyoruz. Yok yok Emre demiş, para yok, tamam. Özlem ablaya selamlar demiş. Bir tane ses mesajımız var, bakayım. Bakayım da bakayım ne demiştir.
1: Pardon, numaranızı bir dönem kaydetmişim ama siz kimdiniz acaba, bana bir döner misiniz? Teşekkür ediyorum.
0: Bir de böylesi var mesela, resmi. Numaranızı bir dönem kaydetmiştim. Kaydettiysen senin bilmen lazım kim olduğumu. Gecenin bu saatinde böyle mesaja ben sana dur atacağım. 5 dakika beni bekle, ben de sana cevap yazacağım. Bak, ses mesajı bile atmayacağım. Yazarak çözeceğim bu işi. Kardeşim demiş ki 15 dakika falan oldu, doktora gidiyorum, açtım arada. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bir ara manyak mısın falan yazdı. Kumaşla niye didişiyorsun? Ya arkadaşlar, bizim aramızdaki bak, bu tamamen karşılıklı sevgiye, saygıya da yapmayın ya. Olur böyle bir şey ya. Adamcağızın kafaya taktığı bazı şeylerin neden kafaya taktığını anladığımdan dolayı onu böyle rahatlatmaya çalışıyorum. Benim başka bir derdim olamaz. 0544-886-1886. Bana yazılan bir şarkı var sırada. Tamam, çok coştum. Yok yok, hayır. Dur, şunu da bir dinleyelim.
2: Emre abi, şu Instagram'dan paylaştığın Galatasaray forması.

0: Ne zaman göndereceksin? Benim adres sizin İstanbul Efendi var. Haberin olsun.
1: İstanbul efemi yedin doymadın çocuk. Çocuk biz seni nasıl mutlu edeceğiz bilmiyorum ya. Balık gibi uçalım. Abi radyoyu kapatmamak için müşteri arabasıyla geziyorum. Adam bekliyor teslimat için demiş. Nasıl ya?
2: Ama bana ne kime ne ben saracağım seni yine de.
3: Yarım daze daze falan mutum var.
1: Çok güzel bir tatlı. Bu arada öğrendik. Tombik de güzel oluyormuş da biz becerememişiz. Onu da yüzümüze vurdular. Cehaletle sıvanlık vallahi billahi. Sınanlık ve sıvanlık yüzümüze gözümüze cehaleti tokat gibi çarptılar ya. Palamut. Okey ama yani tombik de güzel olabiliyormuş. Balıkçıdan duydum bunları. Öğreneceğim, onu da öğreneceğim, yapacağım. Yaparsam paylaşırım sizle.

0: Şimdi Özlem'e kilo verdim falan filan dedim ya, şimdi bak başıma Canan Karatay kesildi. Şimdi konuşuyorum telefonu, diyor ki canı tatlı isteyen muzun üstüne tahin döksün. Özlem Karatay, teşekkürler Özlem Karatay. Utandım demiş, niye utandın yahu? Dur bunu biraz sonra bakacağım, dur. Döneceğim şimdi. Cımbızlara geçeceğiz yavaş yavaş. Ama senden bir ricam var şu anda, eğer müsaitsen. Cep telefonum senin eline geçtiği zaman bana atabileceğin bir ses mesajı bekliyorum senden. Borç isteyenleri kabul etmiyorum. Asla vermiyorum. Zorbalayanlar var, bana şişko diyorlar, günahsı var mı? Bunları da gördük, bunları da duyduk. Bu kulaklar neler duydu neler. Hanımefendiler, beyefendiler. Cımbızlara geçmemize yaklaştık. Ama bence biraz daha mesaj alabiliriz. Ama ses mesajları, yazılı olanları da okumaya çalıştım gayet. Uzun mesajlarınız vardı yine, böyle 36 satırlık. Ama ses mesajı çok önemli. Çünkü zaten konseptimiz bu. Yani bana ses mesajı olarak ne atardın? Değil mi? Bu şarkıyı Simge ile Kıvanç'a söylediğini hayal ettim bir an demiş. Simge ile Kıvanç'a yakışıklı diye mi? Peki. Abi günaydın, ne zamandır aklımda şu şarkıyı şiire çevirme olayı var demiş. İstediğim bir şarkı var senden demiş. Ankaralı Turgut'tan Çalkala. Kazım. Çalkala Kazım mı? Süper olur bunu bir değer. Ankaralı Turgut'tan Çalkala Kazım. Vallahi güzel şarkıymış ya. Daha söylerken bile şiirim gelmedi yani, öyle söyleyeyim sana. Tamam peki, dur. Dur bakalım ne söylemiş bize. Belçikalardan mesajımız var efendim, dur.
1: Merhaba Emre, babaanne oldum.
0: Merhaba, Cihangir, merhaba.
1: Cihangir efemiz oldu. Bildirmek istedim sana.
0: Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Babaanne olmak nasıl bir duygu? Hiçbir zaman tadamayacağımı bildiğim için çok anlayabileceğim bir şey değil, ama Allah hayırlısıyla güzel bir hayat nasip etsin torununuza efendim. Özellikle bu yaşta, genç yaşlarda anneanne babaanne olmak çok kıymetli. Dediğim gibi yani programın başında söylemiştim, annem Marlı'yı babaannesinin gülü diye seviyor. Ne yapalım yani, Allah Allah, zamanı vardır her şeyin yani, bir şey diyemeyeceğim bununla alakalı ama. Mesajlar var, bunları okuyacağım şimdi. Hatta yayına da vereceğim tabii, önce bir önden dinlemem lazım. Bazen bazı arkadaşlar acayip coşuyor çünkü. Gerçekten bana atar gibi atanlar var. Geliyorum hemen.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Bak şimdi bak, normal yok diyorum ya. Bizde normal yok. Bak şimdi gelen mesaja bak, Allah'ını seviyorsan. Normalde mesela benim telefonum birisinin eline geçtiği zaman insan şey bekler böyle. Severek takip ediyoruz. Efendime söyleyeyim, programınızı çok beğeniyoruz. Ya da Emre Bey, size çok gülüyorum falan. Bak bak, bana yaptığı teklife bakar mısın?
1: İyi geceler Emre'ciğim. Şimdi kimin nesi olduğumu, bu saatte numaranı nereden bulduğumu falan sakın sorma. Koltukta uyuyakalmışım televizyon izlerken ve çok fena aç uyandım. Burnuma da kelle bıçık kokusu geldi, böyle bol sarımsaklı sirkeli. Ve tabii aklıma ilk sen geldin.
0: Bak bundan daha, bak bak bir dakika bir dakika. Kelle paça kokusu geldi burnuma ve aklıma ilk sen geldin. Burnuna kelle paça kokusu gelince bir insan akla niye ben gelirim, ben anlamadım ki.
1: Gidip şöyle ağzımızı şapırdata şapırdata birer kase çorba içsek mi? Bol sirkeli sarımsaklı pul biberle. Hı? Eğer evet diyorsanız biri basın. Kulum atarım. Haber bekliyorum senden. Bye.
0: Arkadaşlar, ben bu konuyu açarken şöyle mesajlar bekliyordum. Emre'cim merhabalar, yıllardır dinliyoruz. Yani gülüyoruz, ediyoruz, eğleniyoruz. İyi ki varsın, Allah sana, ailene. Koltukta uyuyakaldım. Bir uyandım, burnuma kelle paça kokusu geliyor. Aklıma bir anda sen geldin. Öbürü yazmış, sanayiye gideceğiz, tanıdığın var mı? Öbürü yazmış, abi 4000 euro'm var mı? Ya bu nasıl bir... Arkadaşlar bak, utandım ya yazmayı. Ne utanıyorsun? Utanacak. Ben de olsam utanırdım ama bu mesajdan sonra. Dur bakayım, bak bak Allah aşkına mesaja bak dur. Riske giriyorum şu anda. Önden dinleme yapmadan direkt atıyorum mesajı, bakayım ne demiş arkadaşımız.
2: Merhabalar gece kuşu.

0: Numaranı buldum sonunda dostum. Duydum ki paraya sıkışmışsın.
1: Çok değişik bir adam, dur bakalım sonu nasıl gelecek.
0: Ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Kendi başının çaresine bak. Seni ve dinleyenlerini de seviyorum. Görüşmek üzere dostum.
1: Miray, bana ses mesajı falan atma bak, kaldıramam bu kadar. Sen şu anda oradan bir şeyler çeviriyorsun. Atacaksan da şarkı söyleyip at yani bu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah, benim tayfam niye böyleyiz biz? Ömre günaydın. Dün gece aç uyandım, bulgur pilavı çekti canım, aklıma sen geldin. Dur bakayım ne demiş, dur.
2: Kardeşim biz Türkiye'ye dönüş yapıyoruz tatil için. İstanbul'da olacağız, 4 Temmuz'da. Saati sonra sana haber veririm. Bize bir zahmet büyük bir araba ayarla. Biz Bursa'ya geçeceğiz. Ona göre büyük güzel böyle lüks bir araba olursa sevinirim. Hadi canım ben, öpüyorum gözlerimi.
1: İşte gerçek dinleyen, gerçekten sevgi dolu bir mesaj. Araba ayarla diyor bana bak. Dördünde Bursa'ya geçeceğiz. Biri 4000 euro var mı? Ya vallahi billahi yani ben bu ses mesajlarını ben dinlemese miydim acaba? Açmasa mıydım? Saçını başını yolarım kadın, kelle paça içmeye çağırıyor utanmadan. Sen kelle paça içmeyin nesinden utansın yahu? Emre sesli mesaj atamıyorum demiş. Numaran yeni geçti elime. Hafta sonu okey, dördüncü olur musun? Kurbanda yedinci lazım hisseder olarak. Abi yani bir tane övgü, bir tane sevgi sözcüğü, bir tane böyle ya arkadaş. Ya kurbana hisseder olarak bana bak, numaram gerçekten elinde geçse bunu mu isteyeceksin benden? Emre abi kusura bakma, danaya girdik beraber. Altı ortağız şu anda. Abi varsa bir 75 bin lira 7. ortak seni yaparız abi. Ben sana çok güzel böyle döş vereceğim. Kuzu kol vereceğim. Enteresan, çok enteresan. Neyse biz de böyle seviliyoruz demek ki. Demek ki kendin kaşındın mı? Estağfurullah canım. 0544-886-1886. Bak saatli bomba mesajlarda, şunu açayım acaba ya. Şunu açsam mı merak et. Dur bakayım, dur. İnşallah patlamam. Dur.
3: Kelle paçacıya benim numarayı versene.
1: İşte gördün mü? Kelle paçacıya benim numarayı versene. Ben anlamadım abi. Dur bakayım, bekle. Mesajı sildin, daha tam tıklayacağım ya. Şimdi dün akşam benim karşı sistemde oturan sevgili Burcu diye bir arkadaşım var. Eşi var Vahit'le beraber. Vahit'le beraber oturdular, çok saçma oldu. Bir dakika, evliler zaten. Cümlenin altyapısı olmayınca böyle oluyor. Gittik oturduk vesaire. Ne alakası varsa Burcu bana 2,5 kilo çikolata ikram etti. Muhtemelen masada duran çikolataya çok yakın davrandım ve dedi ki bu tutuldum. Bunun durumu yok herhalde dedi bu. Şuna vereyim de bütün tepsi yesin dedi muhtemelen. Bitti. Neyse sabah ben birkaç tane böyle aldım yanım, hani bugün yerim diye. Özlem diyette yemiyor ama gitti mi? Neyse belki Miray'a ısmarlarım, çantamda var. Her neyse dedi ki sabah dedi, ben çok geçe kadar oturduk, saat kaçtı bilmiyorum, 1 miydi 2 miydi? Dedi ki sabah ben dedi seni uyandıracağım, merak etme, ben de 4.30'da kalkıyorum. 4.30'da beni gerçekten aradı. Efendim dedim. Uyandın mı dedi. Dedim evet, evden çıkıyorum. Halbuki alarm sonra bir daha çaldı, saat 6.30. Ya yapacak bir şey yok. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar, sizi arayıp uyandıran insanlara saygı duyup beni aramış, bak kıymet vermiş ve benim artık şu anda kalkmam gerekiyor deyip kalkın ayağa. 5 dakika daha ya. 3 dakika daha ya. Miray ne yapıyorsun saçma sapan, dönüyorsun kendi etrafında. Arkadaş ben de anlamadım ki, bu kızı boş bıraktım mı kendi etrafında dönüyor böyle, sandalyemiş oturmuş. Şunu döndürsene biraz, çocukluğunu yaşasın vallahi bak. Ne? Poyraz mı? Ölmüş mü? Geliyor. Buraya mı geliyormuş? Gelsin gelsin. İki kelamım olacak onunla. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Benim şahsi cep telefonumu birisi sana verseydi, bu Emre'nin numarası deseydi, nasıl bir ses mesajı atardın? At gelsin hadi. Cımbızlara geçiyorum biraz sonra. Ayrılmamanı tavsiye ediyorum şiddet ilen.

Emre Bayram'da yayın yapacak mısın demiş. Yani hayır yapmayacağım. Maalesef. Küçük bir tatil yapacağım böyle yani kendimi. Birazcık dinlendireyim müsaadeniz olursa ne olursunuz. Çok isterim normalde. Ama belli de olmaz benim biliyorsunuz. Ben trafik var diye gelip burada yayın açmış adamım. Sağım solum belli olmuyor. Oh yapma ya demiş ya. Buna sevinmiş olmam beni şu anda üstse mi sevinsem mi anlamadım. Hani beni mi düşünüyorsun acaba? Anlamadım ki vallahi.

Herkes merakla bekliyordu Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi gelirken. Gözler yeniden amili takım marşına çevrildi. Megastar merak edilen iddialara net yanıp verip milli takım şarkısı düşünmediğini açıklamış ki gerek yok. Gerek yok. Dünya Kupası boyunca Emre Mutlu Show'da naçizane biz de buradan takip etmeye çalışacağız her şeyi. Çünkü benim yayın saatime denk geliyor maçlarımız. Hatta oradaki diğer maçlarda. Bununla ilgili teaserımızı paylaştık. Bir daha da paylaşabiliriz. Dinle bakalım.

0: gidiyoruz.
1: İnşallah.
0: İstanbul FM'de Emre Mutlu'yla Dünya Kupası özel.
2: Dünya Kupası'nı beraber takip edeceğiz. Sizi de çok sıkmadan, çok yormadan. Bu konuyla çok alakası olmayan insanlar olabilir aramızda ama Dünya Kupası deyince, hele ki bir de Ay Yıldızlı Bayrağımızın orada bir

milleti temsil etme durumu varken bu Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan ve tüm takımlarımızdan birazcık ayrışıyor. Çünkü milli bir durum oluyor. Çok keyifli geçeceğine inanıyorum, ben buradan aktarmaya çalışacağım. Bütün sistemlerimizi kurduk. Aşağı yukarı bütün maçlar benim yayın saatime denk geliyor. Bende patladı yani bu iş. Ama keyifli olacağına inanıyorum. Umarız millilerimiz, umarız bizim çocuklar ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun asla bizi utandırmazlar. En kötü sonuçları bile alsak da milli takımı, milli takımı temsil eden kardeşlerimiz milli formayı terlettikleri için başımızın tacı her zaman. Sana bir şarkı seçtim var ya. Hey sen. Sana söylüyorum. Son şarkıya kadar buradan ayrılma kaptan. Birazdan yoklama yapacağız. İzin yapmak senin de hakkın demiş. Ne yapalım? Biz de bayramda Instagram hikayelerinden devam ederiz. Canım benim sağ ol, var ol. Emre Mutlu Online Instagram hesabım. İstanbul FM'nin Instagram hesabını söyleme bile gerek yok. Zaten takip ediyorsundur ama etmiyorsan hemen İstanbul FM diye takibi al. Bence App Store'dan ve Google Play'den İstanbul FM uygulamasını indirirsen sabahları alarmın bile İstanbul FM'le çalışarak ve direkt yayına bağlanarak açılıyor. Bence bir dene. Uzatacak mısın? Bugün uzatmayayım, ne olur bana izin verin ya. Çok yani, bakın haftada gerçekten 3 gün 4 gün uzatıyorum. Sayenizde tabii ki. Kendi kendime değil, siz istiyorsunuz diye, ama bugün uzatmayayım. Elbette uzatırız. Teşekkürler, teşekkürler. Emre abi sivilce mevzusu ne oldu demiş. Benlik bir şey yok, bana bir şey olmadı, onu söyleyeyim en azından. Acaba şu anda en uzaktan dinleyen kim bizi? İstanbul FM'in yeri Levent'te. Arkadaşlar, buraya en uzak benimdir diyen bir yazabilir mi? En uzak nereden dinliyorsun beni? 0544-886-1886. Benden daha uzağı yoktur diyen yazsın. Fatih mi? Çok uzakmış ya. Zindana çevirdim gitti. Pendik Kurtköy. Maslak çok yakınız. Küçükköy, Kadıköy.

0: Emre şunu belirtmeliyim. Instagram fotoğrafından çok daha yakışıklısınız. Çok yapay duruyor profil fotoğrafınız demiş. Aman ablam, canım ablam, muradın kabul olsun ablam. Gaye Oğuz yazmış, Göztepe. Göztepe çok uzak değil Gaye ya. En uzaktan olduğuna inanıyorsan. Bak mesela Belçika, Zelzate. Şu ana kadar yazan en uzak. Bak Belçika'nın arkadaşı Düzce yazmış ya abi. Belçika'dan yazan dinleyenimiz var. Daha uzağa var mı acaba? Dünyanın neresinden dinliyorsan. Uşak çok uzak. İngiltere, Oxford. Aa. Amsterdam'dan selamlar demiş. Hollanda'dan yine Rotterdam var. Çekmek ve Orman. Tekirdağ, Çorlu. Sana senden yakınız, teşekkürler. 500'lerin başlangıç noktası olan Tuzla'dan yazıyorum demiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Tuzla'dan daha uzak olamaz. Belçika daha yakın bence. Canlı konum atmış. Abi niye bana konum atıyorsunuz Allah aşkına? Artı 46 neresiydi? İsviçre. İsveç, pardon. İsviçre. Siverige Boras demiş. İnşallah doğru okudum. Hollanda. Abi oku, vallahi bak bir dakika. WhatsApp çıldırdı. Den Haag. Güzel. Osaka. Osaka mı? Abi bir dakika, ne olur bak, trolleri bırak bak, numaradan anlıyorum ben. Fransa'dan dinleyenimiz var. Artı 33. Artı 31 Hollanda, Den Haag'dan. Den Haag'dan yazan var, Den Haag'dan yazan var. Rotterdam, Amsterdam, Hollanda'mız ne? Bu ne Hollanda yaptık bu sabah be? Almanya, Frankfurt. Ben buradayım ama ruhum İtalya'da demiş, o sayılmıyor. Arkadaşlar bu arada bak, bu yazanların tamamı kendi, artı 49, artı 32, artı 33, artı 31, artı 46. Hepsi gerçekten. İsviçre Basel'den selamlar demiş, selamlar. Lisbon'dan yazmış, ilk defa geliyor. Gerçekten enteresan. Gerçekten yani harika bir şey ya. Vallahi çok güzel. Portekiz, Portugal yazmış tabii, yani daha havalı. Bir tane de mesaj gelmiş adına, yaban mersini yer misin? Yani diyor ki sakinleş, tamam dinliyorlar seni, tamam sakin ol şampiyon. Bayrampaşa demiş.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir...
0: Hemen geliyorum hemen.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
0: Ya siz var ya, ben size var ya layık olamam ya. Vallahi size layık olamam, yemin ediyorum olamam ya. Almanya Bamberg'den selamlar demiş. Bir tane de Rotterdam var. Osaka'dan selamlar demiş. Ya şaka mı bu? Numaralar da gerçek. Biz de eşimle çocukları okula bıraktık, seni dinliyoruz demiş. Yağmurlu bir Münih'ten selamlar. Sevgiler Yasemin ve Göker Kızılbayır. Selamlar efendim, selamlar. İyi ki varsınız. Nans'tan selamlar. Fransa'dan bir mesajımız daha var. Stuttgart'tan selamlar. Harikasınız ya. Türkiye'den daha mı az dinleniyoruz biz? Anlamadım ki ben, yurt dışı daha mı fazla? Daha çok olsun sevenlerin, sağ olun, Allah razı olsun. Giderek uzaklaşıyorum, vardığım yerden tekrar yazacağım demiş. Göztepe'yi terk etmiş gayet, tamam. Beyoğlu'ndan Mecidiyeköy'e giderken selamlar demiş, selamlar. Merak ediyorum bakın gerçekten. Şımardı demeyin bana, demezsiniz biliyorum ama. Diğer radyolarda neden bu kadar çok? Tam gaza gelmeyeceğim. Ama yok. Elbette, elbette ki diyorlar ki ya arkadaş. Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor biliyor musun? Çünkü aynen senin salonunda, mutfağında, oturma odanda seninle sohbet eden komşun gibiyim. Bir farkım yok. Bunun kıymetini öyle bir... Ben biliyorum ki senden de bunun karşılığını böyle almak benim için dünyanın en büyük mükafatı. Kıymetli dostum, kıymetli dinleyenim. Aramızda hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Sadece ben biraz daha gevezeyim. Asla asla asla şımarmam ama... Seni bir de Kıvanç dinlemiyor demiş. Liechtenstein'dan selamlar demiş. Biraz mı?

0: 4 yıldır dinliyorum, ilk defa mesaj attım, dayanamadım demiş. Frankfurt'tan selamlarını göndermiş o da. Dayanamadım, acayip mesaj. Şey gibi.
1: Ya bu adam var ya, harbiden güzel adam ya. Ben buna bir mesaj sallayayım, dur bakayım ya.
0: Erhan Yağız. Günaydın. En uzaktan yazanı tahmin ediyorum demiş. Çorabı delik zengin Dubai'li abimizdir demiş. Hayır hayır. Dubai'den çok daha uzakları var ya. İsviçre, İsveç, Osaka, Liechtenstein. Dubai şey kaldı, bizim memleket 82 Dubai. 81 düzce 82 Dubai. Alırız. Göktuğ... Neyse.
2: Merhaba.
0: O, ödüm koptu ya. Öpecek zannettim bir de yani, anladın mı? Ağzımın dibine kadar girmiş, saçları da 3 numara yapmış, cezaevinden çıkmış gibi. Canım Göktuğ, günaydınlar. Şımarılan demiş, yok şımarmam. Bize demiş, ülkeyi yaklaştıran sizsiniz. Estağfurullah efendim. Sadece naçizane sohbetimizin, muhabbetimizin samimiyeti sizle alakalı, çok ilintili yani. Bu benlik bir şey değil bu. Sizin sayenizde. Tamam, şey gibi oluyor yani, bu saatlerde çok böyle duygusallaşıyorum, gaza geliyorum. Taklacı oluyorum ben de. Metin'in bana atmadığı taklayı ben dinleyenime atıyormuşum. Abi yıkamayı, ağlamayı bırak. Hayır ya, kalbimden geçeni söylüyorum. Allah Allah. Selamlar sevgiler İstanbul efendim dinleyicilere demiş. Biz birlikte neler başarırız? Her şeyi başarırız. İyi ki varsınız. Emre Mutlu ta Hadımköy'den yazıyor. Ben Zürih diyorum, adam Hadımköy diyor ya. Tamam, orası da çok uzak. Trafik varken Zürih'ten daha uzak, doğru. Ben Mahmut Öztürk Frankfurt'tan dinliyorum demiş. Teşekkürler Mahmut. Selamlar sevgiler kardeşim. Su dökeceğim arkandan. Ankara'da yaşarken az psikopatlığımı çekmedin demiş eski dinleyenlerimizden. Yok ya, bize öyle düşünmedim ben. Son şarkımı bir ayarlamışım ki. Ne yapacağını sen düşün artık.

Ve ben çok güzel bir sabaha daha seninle başlamış oldum. İyi ki varsın, yarın sabah da burada olalım mı? Kaptanlar kimler burada? Kapanış yoklaması başladı. Bir tane emoji istiyorum senden, şov yapalım. Ne kadar kalabalığız bir görelim. Yapacağın şey sadece bir tane emojiye basıp

0: olacak.
1: İşte bu be. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul Efendi. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da. Buluşalım, görüşelim ve gülüşelim diyorum ben. Bugün seni kimse üzmesin. İzin verme. Tamam mı? Çünkü sen kıymetlisin, senden bir tane daha yok. Gerçekten yok. Özelsin, özel yaratıldın. Hepimiz aslında birbirimiz için de biraz varız. Ben gidiyorum. Bu şarkı sana geliyor, seni çok seviyorum. Yarın sabah görüşelim diyorum ve artık veda vakti. Bilmiyorum, bilmiyorum. Eğer ezbere biliyorsan haykıra haykıra söyle, bilmiyorsan içinden. İlk defa duyuyorsan da senin şanssızlığın. Hoşça kal.

0: hala buradayım.
1: Döner gelir uzaklara.
0: Ellerim uzanır olduğun yere. Haykıracak nefesim kalmasın.

0: Sana bir tavsiye. Bugün birini affet. Bugün birisini affet. Yüzüne söylemesen de içinden affet. Kendini özgürleştir, çok rahatlayacaksın. Sana hata yapan, sana yanlış yapan birini affet. Affettim seni de. Hafifleyeceksin. Ben gidiyorum. Benden sana bir dost tavsiyesi. Kendine çok iyi bak. Yarın sabah görüşürüz. Kaptan, kaptan. Seni seviyorum, hoşça kal.
1: İstanbul FM hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu, Çağlayan

0: Cırlıkuyu Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin evler yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem 1. köprüye kadar hem de 2. köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.90

0: 9 faiz oranı fırsatıyla Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda Tohum Otizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bolu sular. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Dünyası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ay, bahar geldi. Güneş, kuş sesleri ve bonuslar. Yine her yerdeler.
3: Çünkü baharla birlikte bonus kampanyası da geldi Engin Bey. Bahar alışverişlerinde market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya, seçili e-ticaret platformları ve çiçek alışverişlerinizde toplam 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

bildiğin o en son duraktayım. Ne kadar daha da derin

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

yaz Peugeot'a avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik Yapı Kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

0: konsantrasyonu çok yüksek bir açılış yapmak zorundayım. Çünkü kendimi çok zor tutuyorum pazartesi dememek için sevgili dinleyiciler.
1: Vallahi.
0: Yani pazartesi günü gibi bir çarşamba günündeyiz. Çarşamba, bugün çarşamba, Yalçın çarşamba, çarşamba. Yani böyle yapalım ki hani çakralar çarşamba günü için çalışsın. Çok ciddi söylüyorum yani bu saate kadar birçok arkadaşıma ya bugün pazartesi ne yapıyoruz? Toplantı yok mu şeklinde evet diyaloglara girdim. Var yani. O yüzden belki de benim gibi birçok dinleyicimiz vardır. Yani pazartesi günü gibi bir çarşamba. Ama şeyi de düşünemiyorum. Yani şöyle bu cuma itibariyle hani mesai saatinizi tamamlayıp da o 9 günlük tatile evet çıkmak ve sonrasında dönmek nasıl bir duygu yaratır insanlarda onu tam bilemiyorum. Belki de mutlaka pazartesi salı günü çalışacak olanlar vardır aramızda ama yani cuma günü itibariyle 1 Haziran'a kadar şu izni tatili bağlayıp da dönenler için bilemiyorum nasıl olacak. 20 Mayıs çarşamba günündeyiz. 2:11 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de her zaman olduğu gibi yalçın.net başladı tabii ki ve saat 16'ya kadar da beraber olacağız. Güzel şarkılarımız var ve bugün yine çarşamba olması sebebiyle beraberliğimizin ikinci saatinde tiyatro davetiyesi kazandıracağım, vereceğim, hediye edeceğim etmesini ama yani şunu da bir baştan söyleyeyim. Oyun bu akşam sevgili dinleyiciler. Vallahi sevgili Sıla Erkan'la konuştuk. Yalçıncığım 20 Mayıs çarşamba günü için, akşamı için Baran adlı oyuna iki kişiye davetiye vermek istiyoruz dedi. Ve onun detaylarını ikinci saatte ben sizinle paylaşacağım. Eğer ki bu akşam giderim Yalçın benim için sorun yok derseniz elbette kazandıracağız. Ve yalçın.net başladı. 16'ya kadar buradayız. Yağmurlu, biraz kapalı bir İstanbul günü ama yine de yalçın.net size vaat ettiğini sunuyor. Keyif vaat ediyor. Hepiniz

olan arkadaşlarım var, yok değil. Ha, bu sefer tabii ki yaş tahtaya basar mıyım? Basmadım elbette. Yani saat kaçta yağacağını gösteren hani hava durumu mobil uygulamaları, onlara baktık. Evet, o saatlerde tamam yağmadan yetişebilirim radyoya şeklinde hızlı adımlarla gelince kupkuru geldim ama benden sonra gelen arkadaşlar evet, bugün İstanbul sabahında ıslanan mutlaka vardır diye de düşünüyorum ama şimdi şöyle bir şey var sevgili dinleyiciler. Hani baktığınız zaman da İstanbul'da dahil Türkiye'nin her tarafında hemen hemen bir hafta boyunca yağmur var. Yani umarım bu hani özellikle güney bölgedeki Akdeniz bölgesindeki tatiller yani 0544 886 1886 bu arada İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Gelen mesajlarınız var, onlara da birazdan bakacağız. Kimler nerelerden neler yazıyor, neler söylüyorlar bizim için, onu bir kez daha bakacağız, göreceğiz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramızdır. Söylüyorum her zaman zaten. Yani siz de mesajlarınızla programlara katılabiliyorsunuz. Ama ikinci saat tabii ki hani tiyatro davetiyesi bileti kazanmak istiyorsanız zaten bu numara size çok gerekli olacak, bilginiz olsun. 0544 886 1886 dedikten sonra ne yapıyoruz? Kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasındaysa bakın hangi şarkıyla dönüş yapacağız.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

derdim ama sevgili dinleyiciler, o kadar çok kapatılan yol, cadde, sokak var ki. Yani hangi birini size anlatayım, hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. Ben sadece bir başlık olarak söyleyeyim. Siz detayları ne bileyim işte internetten mi ararsınız bulursunuz. Arar buluruz falan. Oradan da hemen marşa bağladık. Ya bu marş meselesi ne olacak bilmiyorum. Tarkan son noktayı yine koydu. Yani ben zaten yapmışım dedi 2022'de. Bir daha da bunun üzerine marş yapmayacağım. Asla dedi, önümüzdeki yazla alakalı çalışıyorum dedi yani. Şarkılar yapıyorum dedi. Bunun dışında hani marşla alakalı da bir çalışma yok. Zaten ben yaptım dedi. Artık bakalım ne olacak. Peki şimdi bu detay olayı ne biliyor musunuz? Bu akşam özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için söyleyeceğim. Bu akşam saat 22'de Beşiktaş Stadyumunda ne var biliyor musunuz? Avrupa Ligi final maçı var. Saat 22'de başlıyor ama bu saat itibariyle stadın çevresindeki hemen hemen bütün yolları da tıkamışlar, kapatmışlar. Bilginiz olsun. Biraz önce sevgili Tansu oralardan geliyordu. Yani zar zor geldi çocuk. Sonuçta nasıl giderim onu da bilmiyorum falan diye de konuştuk. Yani hani o saatlerde ya da bu saatlerde Beşiktaş stadının çevresinde işiniz gücünüz varsa bilmiyorum. Vallahi araştırın. O kadar çok kapanan yani alternatif yollar yazılmış ki burada hepsini saysam program biter. Siz gene bir araştırın. Ben başlık halinde söylüyorum. Bu akşam saat 22'de maç var ve bu maç sebebiyle de stadın çevresindeki bazı yollar epey bir kapalı, bilginiz olsun diyelim. Mesajlar var, çok teşekkürler. Yalçın hayır hayır diyor. Ha, önce şöyle, yağmurlu, kapkaranlık, kara bir kış gününe hoş geldin Yalçın diye yazmış. Öyle mi ya, dışarı bakıyorum biraz. O kadar da çok değil aslında ama iyi yayınlar diliyorum demiş Özlem burada. Yalçın diyor hayır, bugün pazartesi günü oluyor. Senin yanlışın var, yarın salı da.

Peki. Anladım ben. Ayşe burada İstanbul'dan pazartesi görünümlü günden merhaba Yalçın hoş geldin diye de yazdı gönderdi. Vallahi böyle günler biraz kafa karıştırıyor, karıştırmıyor değil. Hani tamam ben buradan pazartesi desem kendimi dalgaya alırım pat çarşambaya çeviririm ama arkadaşlar ya çok önemli resmi bir evrağa pazartesi yazıp damgalasınız gönderseniz ne olur? Ay ay ay ay ay ay.

Emre Mutlu mesaj atmış. Yok, İstanbul FM WhatsApp'ına değil, benim mesaj hattıma, yani WhatsApp'a. Diyor ki Emre Mutlu'nun sponsor olduğu bir şarkı var abi diyor. Neymiş o? Şöyle. Bıngıl Bıngıl Days diye şarkı. Buna sponsor olmuş. Şimdi yani Emre'den sponsor olduğu şarkı başka. Abi bir şey söyleyeceğim ama söylemek de istemiyorum. Sen şimdi sabahın köründe beni yerden yere vurursun. Ben orada dinleyememiş olabilirim. Cevap hakkı doğabilir. Rütük kayıtlarını dinleyebilirim bilmiyorum ama böyle bir durum var. Bir dakika, aslında bunu bir geçelim. Şöyle bir şey var. Geçen hafta bakın mesela Emre Mutlu'ya bazı videolar yollamışım ben. Yok oğlum, normal video. Bazı videolar yollamışım ama ne? Mesela cuma günü göndermişim. Ondan sonra pazar günü göndermişim. Ben her ne kadar radyo programcısı olsam da bir televizyon çocuğuyum. Yani televizyon seyretmeden yatağa yatmışlığım da yoktur. Kaçta gidersem gideyim eve mutlaka böyle bir açarım televizyonu. Kanaldan kanala geçip gider yine öyle. Hani tam seyretmeden bile olsa yatarım. Abi cuma günü bir açtım. Aa, Emre Mutlu'nun rol aldığı bir dizi. Hemen videoyu aldım, çektim, gönderdim. Pazar günü bir daha bir filme denk geldim. Aa, bir sahne var, Emre Mutlu. Yine videoya çektim, yolladım falan. Dedim ki üstad, yani Emre Mutlu haftası yapmış televizyon kanalları seninle alakalı. O da böyle yapıyor falan. Heh, ne olacaktı ki? Yok ya, öyle bir şey yok. Yani hem mütevazı olup da hem bu kadar ünlü olan bir fenomen ben bir daha görmedim. Emre Mutlu, valla seni geç tanıdık be üstad. Çok geç tanıdık ya. Sen şarkıya sponsor ol, şarkıyı çıkart. Ben günde 28 kere çalarız İstanbul FM'de. Emre Mutlu candır, gerisi heyecandır diye yazmıştı dinleyicimiz. Biz başka bir şey söylemedik yani. Ona benzer sözler ettik.

0: Yalçın.net devam edecek. Reklam.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
0: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

Yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Bitirmeye de çok az bir zaman kaldı ama radyolarını yeni açanlar için de hemen söyleyeyim. Beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini tiyatroya göndereceğim. Ama oyun bu akşam sevgili dinleyiciler. Onu da öyle bir söyleyeyim ki sanki bağırıyor. Oyun bu akşam, ona göre. Şimdi tabii ki hani önümüzdeki bir Kurban Bayramı süreci var. Orada insanlar tatilde olacak. Oyunlar sahnelenemeyecek o tarihlerde. O yüzden sevgili Sıla Erkan da Yalçıncığım dedi. Yani oyunu bu akşama çektik dedi. Davetiye vermek istediğimiz oyun çarşamba akşamı saat 20.30'da sahnelenecek dedi. Baran adlı oyuna göndereceğiz. Tek kişilik koca yürekli bir oyun, öyle söyleyeyim size. Tek kişi ama sanki koca bir ekip var orada sahnede. Şimdi tabii ki bu akşamla alakalı ben size bir ön bilgi vereyim. Hani bu akşam ben giderim, şahanedir, benim için sorun yok derseniz ikinci saatte katılırsınız elbette. Selam Yalçın abi, hoş geldin. Başta benim memleketim Adıyaman ve çevre illerdeki depremi hissedenlere geçmiş olsun, Allah beterinden korusun inşallah diye yazdı dinleyicimiz. Evet ya, bugün değil mi sabah saatlerinde Malatya'da mı bir deprem meydana geldi ama çevre illerden de hissedildi. Çok geçmiş olsun. Gerçekten Allah beterinden korusun. Özellikle o coğrafyada, o bölgede yani böyle haberler geldiği zaman çok korkar oldum. Çok ciddi söylüyorum. Geldim diye yazan dinleyicimiz var. Sen de hoş geldin o zaman. Biraz geciktin ama geç kağıdı alırsam bir sorun yok. Peki 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

diye göndermiş. Evet, geç kaldığım sabah muhabbet koyuldu. Gıybetin dibine vurduk vallahi diye yazıyor dinleyicimiz. Beyoğlu'ndan Zehra göndermiş bunu falan. Aysel burada İstanbul'dan yavaşlamış hali iyi yayınlar diye bir video göndermiş. Ha, yağmur yağarken. Vallahi yavaşlamış hali buysa hızlı halini. Şimdi sevgili dinleyiciler, biraz tabii ki iklim şartları şu anda yağmur yağışından mutlu olan insanlar için çalışıyor. Yani her zaman söylüyoruz ya, ben yağmur yağarken mutlu olan bir insanım. Ne o fildi? İşte o fil. O çok aklımda kalmıyor maalesef. O yüzden yani beni mutlu etmek için evet, iklim şartları şu anda elinden geleni yapıyor. Yeni saate doğru ilerliyoruz. Bilginiz olsun, ikinci saatte şanslı iki İstanbul FM dinleyicisine bu akşamki oyun için çift kişilik davetiye kazandıracağız, vereceğiz. Bilginiz olsun, bu akşam müsaitseniz sizi bir tiyatroya gönderelim. Hadi bakalım, detaylar ikinci saatte.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
2: Reklam. Yalçın.net devam ediyor.

ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz. Şimdi bu saat sizler için kazanma saati olacak. Özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için ama hani tiyatro davetiyesi kazandıracağız bu akşam saat 20.30'da. Ama şunun öncesinde size bir şey sormak istiyorum. Takip edenler var mı? Sonucunu bilen var mı? Ne oldu, ne gitti diye. Bu Survivor'ı seyrediyor musunuz? Bilmiyorum yani oradaki bütün her şeyi izleme şansına sahip misiniz? Dün biraz böyle karşıma çıktı televizyonda. Programın 20. haftasında işte 4. bölüm fragmanında bir olay meydana çıkıyor. Orada Beyza adında bir yarışmacı var. Tanıyor musunuz onu? Sonra Beyza'ya bakıyorlar ki Beyza ortalıkta yok. 10 dakika kalıyor, yok. 20

dakika oluyor. Yok, 30 dakika sonra buluyorlar Beyza'yı. Aynen. Yani tabii orada Acun Ilıcalı diyor ki yani benim ne kadar korktuğumu tahmin ediyorsunuz tabii. 30 dakika geçtikten sonra en azından diyor beni çok mutlu eden bir haber geldi. Yarışmacı bulundu diye. Şimdi Beyza kendi kampından kaçıyor. Sonra Sercan'la muhabbete gidiyormuş diğer kampa. Yani öbür kampa gitmenin Sercan'la bir ilgisi var mı yok mu diye orada soruyor. Aa, bu yayınlandı mı bu arada? Dün müydü bu fragman acaba, ya da bu akşam mı yayınlanacak? Nedir neyin nesidir bilmiyorum ama yani bu nedir abi? Beyza ortalıktan kayboluyor, Sercan'ın yanına gidiyor. Neyse, bunu hani sonucuna varırsanız hani ben belki seyredemem. Lütfen beni aydınlatın. Bu arada İstanbul'da şu saatlerde, bu dakikalarda acayip bir yağmur yağıyor. %74 oranında İstanbul'da trafik var. Trafik yoğunluğu var sevgili dinleyiciler. Hatta hemen söyleyeyim. Bu sahil yolunda Bakırköy Zeytinburnu yönünde sahilde orta şeritte hasarlı bir trafik kazası da meydana gelmiş durumda. Orada bir şerit trafiğe kapatılmış, yoğun bir trafik var, bilginiz olsun. Sahil yolu Bakırköy Zeytinburnu yönü orta şeritte hasarlı bir trafik kazası var sevgili dinleyiciler. Bir şerit trafiğe kapalı, yoğun bir trafik var, yağmur çok, lütfen dikkatli olun diyelim. Birazdan da bu akşamki tiyatro oyununa davetiye, bilet kazandıralım. Detaylar için kulağınız bizde olsun.

Radyo.net'te kazanma zamanını, kazanma saatini başlatalım. Bu akşam için, zaten bugün beraberliğimizin başından beri söylüyorum, hani bu akşam saat 20.30'da Kadıköy'de apartman sahneye göndereceğiz demiştik. Ama her şeyin öncesinde tabii ki hem apartman sahneye hem de sevgili Sıla Erkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da İstanbul FM dinleyicilerine kapılarını ardına kadar açtılar. Ve tabii ki bu akşam oyun sahnelenecek. Hani önümüzdeki günlerde bir Kurban Bayramı ve uzun metrajlı bir tatil olduğu için, evet, bu sahneler bu şekilde planlandı. Şimdi tabii ki bu akşam gitmek isteyenler varsa, yine de söyleyeceğim, tabii ki bu akşam gitmek isteyenler varsa Kadıköy'de apartman sahnede saat 20.30'da başlayacak Baran adlı tek kişilik bir gösteri var. Bir oyun var sevgili dinleyiciler. Onu da hemen söyleyelim. Dram türünde 70 dakikalık bir oyun bu. Sahneleniyor. Oyunla alakalı detayları, içeriği birazdan da tabii ki sizlerle paylaşacağım ama onun öncesinde gitmek isteyenler WhatsApp'tan katılabiliyorlar. Nasıl katılacaksınız? Davetiyeyi, bileti nasıl kazanacaksınız? Onu hemen söyleyelim. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı yazdıktan sonra yanına tiyatro yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra da 0544 886 1886'ya WhatsApp'tan mesajı gönderiyorsunuz. 15.40'a kadar da vaktiniz var. 20 dakikalık bir süre sevgili dinleyiciler. 15.40'da sistem çalışıyor. Şanslı iki ismi belirliyor. Ben buradan anons ediyorum ve arkadaşlarım da detayları WhatsApp üzerinden size gönderiyorlar. Bu akşam Kadıköy'de apartman sahnede saat 20.30'da başlıyor Baran adlı oyun. Tek kişilik bir gösteri, 70 dakika sürüyor. Dram türünde, bilginiz olsun. Ve bu oyuna çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Başladı tabii ki. Mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Herkese bol şanslar.

8.30'da sevgili dinleyiciler. Şimdi apartman sahneye gönderiyoruz demiştik. İstanbul'da Kadıköy'de apartman sahnede Baran adlı tek kişilik bir oyun, tek kişilik bir gösteri. 70 dakika sürüyor, dram türünde. Şimdi Baran oyunuyla alakalı detayları verecek olursak, Baran hayatta kalma mücadelesi veren ve birçok işe girip çıkmış, en azından poşete yanında götürebileceği bir mutluluğu arayan ama bunu herkes için dileyen hassas bir genç. Ve bu gencin başından geçen olaylar anlatılıyor. Fırat Aksal tarafından tabii ki sahneleniyor. Ödüllü bir oyuncu, bilginiz olsun. Bu akşam Kadıköy'de apartman sahnede saat 20.30'da bu Baran adlı oyuna çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Şanslı iki İstanbul FM dinleyicisini göndereceğiz. Saat 15.40'a kadar vaktiniz var sevgili dinleyiciler. 13 dakikalık bir süre ve sistem çalışmış olacak o saatte. Gelen bütün mesajları açacak ve şanslı iki ismi belirleyecek. Ben anons ettikten sonra da arkadaşlarım bütün detayları WhatsApp'tan size aktaracaklar. Bilginiz olsun. Peki bu çift kişilik davetiyeyi nasıl kazanıyorsunuz? WhatsApp'tan mesaj göndererek 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Mutlaka tiyatro yazmanız gerekiyor. Diğer mesajlarla karışmasın ve sistem tiyatro yazan mesajları çünkü belirliyor, açıyor ve şanslı isimleri bana ulaştırıyor. Herkese bol şanslar.

0: gitgide yoğunlaşıyor. İstanbul trafiğinden bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Yani bu saatlerde %81 oranına çıktı İstanbul'daki trafik yoğunluğu, bilginiz olsun. Bakın bir kez daha hatırlatıyorum bu arada. Bu akşam saat 22'de Beşiktaş stadında maç var. Avrupa Ligi finali var. Ve Harbiye alt geçidi Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır şeklinde de bildirimler var. Bilginiz olsun. Hani bir kez daha hatırlatıyorum. Yani şu anda bile o tarafta, o bölgede bir işiniz gücünüz varsa bence gitmeyin ya. Bayramdan sonraya bırakın. Sevgili dinleyiciler, bu hafta bayramdan sonra görüşelim haftası. Yani bu hafta bir şey bitirmeye uğraşmayın bence. Vallahi.
1: Aya.
0: Hep yalnız bayramdan sonra. Bayramdan sonra bakalım. Bayramdan sonra kesin görüşüyoruz. Bayramdan sonra kesin konuşuyoruz. Bayramdan sonra kesin hallediyoruz. Her şeyi hallediyoruz. Şimdi bu arada mesajlar da geliyor tabii ki bu akşamki Baran adlı oyun için sevgili dinleyiciler, ama son 4 dakikanız daha, vaktiniz var. Bu akşam 2 İstanbul FM dinleyicisini nereye gönderiyoruz? Apartman sahneye, Kadıköy'e. Bu akşam saat 20.30'da Baran adlı oyun sahneleniyor, bilginiz olsun. Ve bu oyuna da çift kişilik davetiyemiz var. İstediğiniz biriyle birlikte bu oyuna gidebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Katılmak için de WhatsApp'tan mesajınızı gönderebilirsiniz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderin. Siz de katılın. Adınız çıkarsa, ya adınız çıkarsa derken o, yanlış anlamayın yani. İsminiz okunduğu zaman şanslı isim oluyorsunuz, kişi oluyorsunuz ve bu akşam o oyuna çift kişilikte davetiyeyi kazanmış oluyorsunuz. Bir kez daha bol şanslar diliyorum. Son 3 dakika, bakalım şanslı isimler kimler olacak?

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihninde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Yalçın.net devam ediyor.

vay vay vay, şanslı isimler belirlendi. Herkese çok teşekkürler. Tabii ki biraz da gecikmeli mesajları açtı sistem ama olsun. Ve bu akşam saat 20.30'da Baran adlı oyuna, tek kişilik gösteriye gidecek olan isimler de belirlendi.

Herkese çok teşekkürler öncelikle. Lütfen bugün kazanamayanlar üzülmesinler. Haftaya yokuz ama ondan sonraki hafta tabii ki davetiye kazandırmaya, hediye etmeye devam edeceğiz. Yine apartman sahneden. Ve şimdi bu akşam Baran adlı oyuna gidecek oyuncular diye söyleyecektim. İsimler: Sinan İnci ve Güvenç Polat. Bugünün şanslı isimleri oldular. Sinan İnci, Güvenç Polat. Bu akşam saat 20.30'da gidip Baran adlı oyunu seyredebileceksiniz. İyi seyirler diliyoruz. Birazdan da arkadaşlarım size detayları WhatsApp üzerinden

İstanbul FM'de yalcın.net'te çarşamba gününde veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler. Yağmurlu bir İstanbul günü. Valla şu anda şakır şakır yağmur yağıyor. Yani stüdyonun camından, penceresinden dışarıya baktığımız zaman şakır şakır yağan bir İstanbul yağmuru. İhtiyaç var mı? Var. Yaz mevsimine barajların dolu olması gerekiyor. Susuz kalmamamız için. Bunu her zaman söylüyorum ya. İşte o yüzden bu yağmurlar bizim için bir berekettir. Bir birikimdir. Barajlardaki su birikimlerinden bahsediyorum. Bu yüzden önemli sevgili dinleyiciler. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz, en özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleyeceksiniz. Bilginiz olsun. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Elimizden geldiğince ve tabii ki her zaman olduğu gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, gülmek hayatın en güzel eylemidir. Ve her ne varsa sizi bundan alıkoyan yok edin. Mutlu günler.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Reklamlar.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde

0: Pirozköy, Ok Meydanı Seyrantepe, Aksiyon'da Kağıthane Hastal, İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar ve 2. köprüye kadar yoğun seyrediyor. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: en güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com. Yaz Citroen'e avantajlarıyla geldi. Citroen'inizin polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik yapı kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: kazanan birini kazanma şansı. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Van'dan çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: Dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'dan tüm hava yolları müşterilerine özel tam %40 indirim. Tüm hava yolları yolcuları müşteri memnuniyetinde bir numara olan Enterprise'dan %40 indirimle araç kiralamanın tadını çıkartıyor. Detaylı bilgi için enterprise.com.tr.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 21, Ankara 18, İzmir 25, Bursa 22, Antalya 23, Diyarbakır 26 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçim.

0: Reçu trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar ve 2. köprüye kadar yoğun seyrediyor. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantlı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

0: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: şampiyon yapsın, dövmesini yaptıracağım dedim, yaptırdım.
1: Ama pişman mıyım?
0: Evet.
1: Niye? Yani sözünden dönmesi ne kadar pahalıya mal oluyor biliyor musun? Artık 30 yaşındasın.
2: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, tutması zor sözler almadık. Taahhütsüz aylık 699.90 TL'ye internet, Türknet.
3: İnternet, Türknet.
4: Yaz Peugeot'a avantajlarıyla geldi. Peugeot'un polen filtresi, klima gazı, fren disk ve balata değişimlerinde %25 indirim. Üstelik yapı kredi World kartınıza peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Şerif Ali Ataşehir'de.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklamlar.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Aracınızı dünyanın en büyük mobilite şirketi Enterprise'ın mobil uygulamasından kiralayın. Online indirime ek, %10 indirimi kaçırmayın. Kampanya detaylarını öğrenmek ve yola çıkmak için en doğru adres Enterprise.com.tr.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
3: Nazarlar değmesin.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer

0: yönlü etkili devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar, Ataşehir Ümraniye oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
3: I am not for sale.
2: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi,

0: En güzel tatiller Gezimod'la başlar. Gezimod.com.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için

0: hafif, etkileyici. Casper Pet Heon.
1: 30 yaşına geldim be dayıcığım.
2: 30.
1: 30. Hala hızlı yaşama derdindesin. Biz de hızlıydık. Zamanında asıl peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de... Kendine gel, en mühimi de yaşına göre davran.
3: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla aylık 699.90 TL'ye internet, TürkNet.
4: İnternet, TürkNet.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
6: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: Bubilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın.
2: Evet.
1: Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.

Bizde teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Sütaş Ayran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: en güzel tatiller Gezi Mod'la başlar. Gezimod.com.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

0: Ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim. İstanbul efendim. İstanbul efendim.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.